Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Ali Rıza Zorlu'dan alınan bir Muğla türküsüyle başlıyor. Ben susadım, sular isterim. Gülcan Kaya Aral sizlerle.

Aşık Ali Sultan'dan alınan "Bin cefalar etsem almam üstüne" Sivas türküsünü Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz.

Gitme gözyaşlarımı da gözlerimde kurusun. Akıttığım gözyaşı cehennem suyu olsun. Sami Mataracı ve Ali Kaya'dan alınan bu Trabzon türküsünü Volkan Aslan'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir yüksel yıldızdan alınan Gül Menevşe Senden Almış Kokuyu türküsüyle devam ediyor. Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Memiş Gününç'ten alınan bir Muğla türküsü dinleyeceğiz Mustafa Özcan'ın yorumundan. Sürmelim senin ellerine sarı liralar vermeli.

Seher Yeli programımız bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Kum Kapının Kilidi, Mahir Öksüz ve İsmail Diri'den alınan türküyü Erol Köker'den dinliyoruz.

İzmir'e doğru uzanıyoruz şimdi. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı. Derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Nursaç Doğanışık.

Hasan Çolak'tan alınan bir Uşak türküsü dinleyeceğiz Tuğba Gir'in sesinden. Ayşe dedim adına, doyamadım tadına. Agı seni kaçıracağım annene inadına.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Söylerim söylerim sözümden almaz. Kenan Yıldız sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı, CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi, meclisteki yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi, Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bitki koruma ürünleri için B reçete uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın pestisit anlamında bütün problemleri çözmeye aday olduğunu söyledi, bu bir devrim dedi. NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'daki liderler zirvesine hazırlanırken Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler peş peşe geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak tanımladı. NATO'nun Avrupa'daki ikinci komutanı John Stringer da Bayraktar insansız hava araçlarını ittifakın yeni savunma anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit ederek İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir baba ise özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'de elektrik krizi de sağlık sistemini etkiliyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği bildirilirken yaralı sayısı ise 3000'i geçti. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. Bugün 28 Haziran 2026 günlerden pazar. Efendim yine TRT Türkü postamızdan, yine TRT Türkü'de sabah demek üzere huzurlarınıza geldik. Hayırlı, huzurlu, uğurlu, bereket, bolluk ve sağlık içinde yaşayacağımız bir pazar günü dileğiyle İstanbul Radyosu stüdyolarından kalbi selamlarımızı iletiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün programımızı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Hüsnü Aslan ana kumandada sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman diliminde sizlerle yarenlik edeceğiz bugün pazar günü. Mesai dışında olanlar bugün inşallah istirahat edecekler.

sağlıkla, huzurlu olsunlar ve yine çalışmak zorunda olanlar var elbette ki. Sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz. Allah her birinizin yar ve yardımcısı olsun ve güzel ülkemin yazları güzel olsun. Haziran'ı 2 gün sonra yolcu edeceğiz. Birlikte başladığımız Haziran yolculuğunda artık Temmuz sıcakları hissettirecek kendini. Sağlık olsun, huzur olsun. Ve biz bugün Türkiye heybemizden ilk türkümüzü sunarak sizlere günaydın diyelim. Arpa buğday taneler yıkılsın meyhaneler diyecek Aysel Sezer'den Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsüyle Ahmet Alagöz. Ardından Aysun Gültekin'in sesi ulaşacak sizlere. Tuncel İnan hocamızın Hüseyin Yıldız'dan derlediği Tokat Almus türküsü. Sigaranın dumanı yoktur yarın imanı. Efendim gününüz hayır olsun. TRT Türkü'yle sabah başladı.

Aysun Gültekin'i dinledik. TRT Türkü'de sabah yayına girdi efendim. Radyomuz TRT Türkü. Bizlerin buluşma adresi, tekrar gününüz aydın olsun şimdi duyuyorsanız sesimizi. Sağlıklı, huzurlu bir pazar günü diliyoruz efendim. Dostluklarda pazar olmaz, günümüz pazar olsun. Kerem Bulut hazırladı programı. Hüsnü Aslan sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, sizlerle birlikteyiz. Saat 10'a yaklaşınca yedek 7.30'da yol durumu hakkında bilgi vereceğiz. Ve 8 olduğunda meteorolojik görünümü şöyle bir gözden geçirdikten sonra da sizlerden gelen güzelim mektupları dillendireceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıza Gündoğdu'yu dinleyelim. Aziz Şenses'ten Ahmet Yamac'ın derlediği bir Adana türküsüyle. Ben de gittim bir geyin avına, geyik çekti beni kendi dağına. Çok güzel bir türküdür. Dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.

Giresun karşılamasını dinledik Bicoğlu Osman'a aittir. Handan Tunca seslendirdi. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, ipek mendil değilsin cebimde gezdireyim. Efendim bugün Giresun Ordu derken yine yadımıza geldi. Türk sinemasının büyük yıldızlarından değerli aktör Kadir İnanır rahmeti Rahman'a kavuştu. Ve bugün onu bir törenle uğurlayacak bütün yurttaşlarımız, sevenlerimiz. Tekrar rahmet diliyoruz efendim. Devam ediyoruz. Bu kez Rıza Konyalı'yı dinleyelim. Konya Türk unutulmaz sesi ve tavrı. Yine Nida türküsü seslendirecek. Nida Tüfekçi hocamız Nida Nimet Balkan'dan derlemiş. Yine yeşillendi Nida bağları. Dinleyelim, sonra yine türkülerimiz olsun. 7.30'da yol durumunu anlatacağız sizlere.

0: Yol Durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında genellikle özellikle şehir arası yolculuklarda bazı projelerin yapımı onarımı kapsamında trafik akışında değişiklikler olabiliyor. Güzergahlar değişiyor ya da yol bölünmüş yol şeklinde bir trafik akışına bırakılıyor. Bu bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği notlar şeklinde size ulaştıralım. Kuzey Marmara Otoyolu Riva ve Hüseyin Kavşağı arasındaki Güney Ankara istikametinde 26 Haziran'da başlayan çalışmalar 22 saatinde 29.06'ya kadar, yani Haziran'a dek devam edecek ve bu süre içerisinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması olacağından, bu sürede bant aktarımı da yapılacağından trafik akışı tek platformdan, yani bir şeritten iki yönlü olarak akacaktır. Yine İzmir Otoyolu Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi kapsamında bulunan Menemen Ali Ağa Çandırlı Otoyolu Gediz Viyadüğü İzmir yönünde 17 ve ekli 650 metreli otoyolun bulunduğu kısımlarda bu yaklaşımda genleşme derzi çalışmaları olacağından 27 Haziran'dan 29 Haziran'a dek emniyet şeridi 1 ve 2. şeritler trafiğe kapatılı durumda olacak. 3. şeritten bir akış sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altındağ ve Havalimanı Kavşağı arasında yer alan, yine otoyolunun 20 ve 13 Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu bölümlerde 3 ila 8. kilometreler arasında Havalimanı Kavşağı yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda. Diğer yönden çift yönlü ve kontrollü bir akış var. Şeritlerde 2 gidiş, 2 de gidiş var efendim. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy ve Havalimanı Kavşağı arasındaki bu geçiş sırasında özellikle tali yolların kullanımına dikkat etmenizi öneriyoruz. Afyonkarahisar il sınırında Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgede Afyonkarahisar-Konya yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Konya Afyonkarahisar şeklinde, yani ters yönden çift yönlü olarak sağlanacaktır. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri arasında üst

0: yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırında bulunan 20 ila 25. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Lütfen bütün işaretlere dikkat ediniz. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresinde özellikle Trabzon şehir geçişinin sahil kısmında Değirmendere mevkiinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Yomra yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları var. Bu nedenle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında 22 Haziran tarihinde başlayan çalışmalar devam ediyor. Yine bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu notu vurgulayalım değerli dinleyicilerimiz. Yolda eğer bir çalışma varsa otoyol bölünüyor ve tek şeritten gidiş şeklinde bir gidiş geliş şeklinde bir akış var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerinden edinebilirsiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor efendim. 28 Haziran 2026 günlerden pazar. Bir pazar günü belki de evde ailece kahvaltı telaşını yaşandığı dakikaları şu anda

biz de sizlerle paylaşıyoruz. Türkülerimiz eşliğinde. TRT Türkü'de sabah her sabah sizlerin programı, sizlerin buluşma adresi. Radyomuz TRT Türkü. Efendim, pazar günleri yine çalışmakta olanlar var ve daima mesaide olanlar var. Her birine kalbi teşekkürlerimizi sunuyor, kolaylık, dilek ve dualarımızı da gönderiyoruz. Dilerim ki işleri rast gider. Perşembe akşamları Türkü Evi ile sizlerin huzurunda sevgili kardeşim Kerem Bulut. Pazar günleri de TRT Türkü'de sabah ona emanet. Hüsnü Aslan ana kumandada sesleri sizlere ulaştırırken bir yandan da gülüşüyle bana böyle mesaj veriyor. Ben de sizlere o güzel gülüşünü ulaştırıyorum. Diyorum ki sevgili Hüsnü, ben aslan, sen aslan, emmimin oğlusun. Haydi şu programı beraber yapalım. Efendim, dün çok istemiştiniz, bugün nasip oldu, sesini duyurduk sizlere. Bizim kıymetli ustamız, hocamız, şefimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda, İstanbul Radyosu'nda ve diğer radyolarda birçok programa imza attı ve onun o kadife gibi sesiyle sunumlarını da dinlediniz. Az önce türküsünü ulaştırdık sizlere. Ruhu şad olsun. Bir Eskişehir türküsü, elinden bir türkü seslendirmiş Nida Tüfekçi hocamız. Mehmet Alkan'dan derlemiş bu türküyü ve Ali Gürlüğü indim dereye durdum demiş de biz de size dinlettik. Daha önce yol durumunu aktarmadan da sevgili Tülin Berbergil'in sesi ulaştı. Küp için de nişasta işittim yarim hasta dedi. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Şerif Ercan'dan derlediği Edirne türküsü. Trakya bugün belki de düğünlere hazırlanıyordur. Kınanız kutlu olsun gelinler, yuvanız mutlu olsun. Devam ediyoruz. Bu kez Süreyya Davulcuoğlu'nun sesi ulaşacak. Hasan Sözeri'den Cennet Mekan Cemile Cevher ablamızın derlediği Rize türküsü. Türkü diyorumsa başındaki yaprağa. Kız niye ağlayasın? Anan kesilsin sana, baban kesilsin sana. Karadeniz'e selam olsun.

7.44'ü buldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah birinci saat dilimini pazar günü itibariyle geride bırakmak üzere ve sizler yazıyorsunuz. Saat 8 itibariyle de biz onları sizlere yansıtacağız. Efendim bugün 28 Haziran 2026 günlerden pazar. Bu arada hemen vurgulayalım. 28 Haziran aslında her yıl kardeş Azerbaycan'ın Milli Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor efendim. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi olarak kurulması 1918 yılına dayanıyor ve bizim orada can kardeşlerimiz Bağımsızlık Bayramı'nı kutluyorlar. Onları da buradan tebrik edelim, selam gönderelim can Azerbaycan'a. Az önce onun şanı dinledik. Dedi ki bahçelerde börülce oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir ara.

olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Şimdi devam edelim. Bu kez taşa basma iz olur, kunduran toz olur diyecek Gülay Özer, Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen bir Kayseri türküsü. Ardından bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma, zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma diyecek ve Aşık Nesimi'den Cafer Baba'dan repertuarımıza kaydolan bu Tunceli aşıklamasında Hediye Karabağ seslendirecek. TRT Türkü'de sabah sizlerle, sizler için yayında.

Efendim, ozanlarımız öyle laflar ediyorlar ki gerçekten yürekten çıkan bu sözler aslında insan kimyasının ne kadar mükemmel olmasını sağlayabilecek denli özel, mukaddes ve güzel. Ne güzel demiş işte Cevher. Böyle bir söz ki diyor ki menzil almaz tamah ne kes. Yani menzilinizin iyi olması için tamahkar olmayın, tevekkül sahibi olun. Hani biz bazen deriz menzil nereye ayak oraya diye. Efendim, niyet nereye amel nereye ayak oraya ve diyor ki bu dünyanın devranına aldanma, geçici bir zaman. O yüzden gönülleri kırmayın, incitmeyin, birbirinize muhabbetle selamlayın. Biz de gelen her selamınıza aleyküm selam diyeceğiz saat 8 itibariyle. Hediye Karabağ'dan sonra sırada ustamız Hüsam Metin Subaşı var. Abdurrahman Kızılay'dan derlenen bir Kerkük türküsü. Giderem yolum dağdır, vay bu ne meyveli bağdır. Hüsam Metin Subaşı'na selam gönderelim, sevgili abimize sağlık dileyelim.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken diğer yerlerde de 2 ila 4 derece üzerinde bir sıcaklık görülecek. Rüzgarda özellikle yurdun güneydoğu kesimlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'da zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Ve özellikle bir bölgelerimizdeki hava sıcaklıkları güneydoğu bölgelerimizde başta olmak üzere mevsim normallerinin biraz daha üzerine çıktığı için sıcaklıklara dikkat diyoruz. Bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 32, Çanak Kale 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Afyonkarahisar 29, Denizli 36, İzmir 37, Muğla 35, Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32, Diyarbakır, Gaziantep 35, Mardin 34, Şanlıurfa 36 derece olacak. Dediğimiz gibi Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere sıcaklık değerleri zaten beklendiği üzere bu civarlarda seyredecek. Önümüzdeki günlerde 40 dereceyi bulması bekleniyor. Sıcaklıklara karşı lütfen önlem alın, bol sıvı tüketin. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 8:07. Hep diyorum ya, tam bu dakikada anons vakti geliyor. Sizler de dikkat ettiniz mi? O halde demek ki yolumuz hayırlı ve uğurludur efendim. Meteorolojik görünümü aktardık. Sıcaklık değerlerine karşı tekrar anımsatalım. Sıvı tüketiniz, bol bol su içiniz ve özellikle öğlen güneşinden sakınınız. Ancak daima mukaddestir aynı zamanda. Sabah seheri denir ya, o saat 7:30'daki güneş ışığından bir 10 dakika aldığınızda Allah'ın izniyle ilaç kullanmak gerek kalmayacak. D vitamini kapsülleri biliyorsunuz böbrekleri de yoruyor. O nedenle bol bol güneş alınız, sağlıklı bir gün olsun. Şimdi uyananlar varsa ya da yola çıkıp bizi dinlemeye başladıysanız gününüz hayır olsun. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Her sabah olduğu gibi TRT Türkü'de sabah yayında. Haftanın 3 günü sevgili Pınar Kundakçı Temel pazartesinden çarşamba günü öğlen saatlerine yakın bir zamana dek sizlere sesleniyor. Sonrasında nöbeti biz devralıyoruz. Bugün sevgili kardeşim Kerem Bulut hazırladı programı. Yine sevgili kardeşim Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor. Efendim, hemen meteorolojik görünümden önce Karakaş altına çekmiş sürmeler dedi Celal Bakar. Ardından da çok güzel bir Bilecik türküsü okudu Özgür Eren. Dedi ki yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dalına şahinler konar. Türkülerimiz devam ediyor. Yine bir türkü dinleyelim. Bu kez Malatya'ya söz vermiştim dün, Malatya türküsü olacak diye. Sevgili Mehmet İpek, duyuyor musunuz? Hemen sizin istekleriniz yerine geliyor ve Malatyalı Fahri Kaya'nın muhteşem türküsü. Çiçekten harman olmaz, yar derde darman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Erol Köker seslendirecek.

Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, yüreğim yanıyor, gözlerim ağlar. Efendim muhteşem bir türkü ve çok sevdiğinizi de tahmin ediyorum. Hatta biliyorum, Çimen İpekçi seslendirdi. Muhteşem bir türkü. Bu Şanlıurfa'da okunuyor ve özellikle Muzaffer Sarı Sözen hocamız Urfalı Cemil Cankat'tan derlemiş. Cemil Cankat, Urfa türkülerinin çok önemli kaynak kişisidir. Hatırladığınız birçok türküde imzası vardır. Ve sizlerden gelen istekler, sizlerden gelen mektuplar, her birini dillendirin. Efendim bugün 28 Haziran günlerden pazar. Güzel bir gün olsun diliyoruz. Mesaiye ara verdiğiniz bugün de lütfen dinleniniz. Ailece bir arada inşallah huzur içinde olursunuz. Ancak daimi boynumuzun borcudur. Hastane köşelerinde sağlık, şifa bekleyen ve gerçekten onların başında da emek sarf eden yakınlarına şifa diliyorum tez vakitte. Allah onların derdini dermansız bırakmaz eminim ben. Sağlıkla, huzurla ailelerinin yanına dönsünler. Yolda olanlar yolunuz açık olsun. Trafik seyrine dikkat edin. Özellikle aktardığımız bilgiler doğrultusunda yapım ve onarım çalışmaları olan karayollarında o tek şerit lütfen gidiş gelişe ayrıldığı için hatalı sollamalardan kaçınınız. Biraz geç gidin İlyas Aydın'ın dediği gibi ama sevdiklerinize kavuşun. Ve Şükrü Tarhan sesleniyor bize. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden herkese selam göndermiş. Bize maşallahınızı da esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun. Sizi de Allah korusun saklasın. Yılmaz Can Türk yine günaydın diyor Giresun Espiye'den. Fındık Kentli her zaman yazan bir dinleyicimizdir. Yunus Evra Taman sevgiler saygılar Kocaeli Gebze'den diyor. Bir mukabele efendim sabahınız hayır olsun. Dost bağının meyveleri erişti. Sona doğru vakit kalırsa vallahi söylüyorum. 3 gündür diyorsunuz Sabahat Hanım bunu okuyun. Çınar Türkmen günaydın. Hacı Bektaş'a selam gönderiyorum. Türkü dostlarının da size selamı var. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den selamlıyor. İyi pazarlar efendim. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan selam göndermiş. Ve Muhammed Ateş Hocam için türkü isterim diyor. Hay hay. Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderiyor. İstanbul'daki oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen'e de bizden türkü armağanı var tabii ki. Metehan Türkü çok teşekkür ederim. Can Erzincan'ın can sesi türkü bacı Sabahat Aslan demiş. Çok teşekkür ederim. Bu tanımınızı seviyorum. Yıllar önce Zehra Bilir Usta'ma öyle derlerdi. Türkü ana. Biz onların eteğinin izinde yetiştik. Sevgili Belkıs ablama da buradan selam olsun. Türkü bacı derdi özellikle İzzet Altınmeş abim ona. Suşehri Kerkit Vadisi halkı tarafından sevilip beğeniliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir türkü program sonunda size mutlaka armağanımdır. Metehan Türk kolaylıklar diliyorum. Yener Öztürk Çıldır Doğru Yol Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Mustafa Usta ile Önder Bey'e türkü armağan etmek istemiş. Maya Türköz İzmir'den selam gönderiyor. Sağlıklı bir gün diliyorum ben de size. Sıdık Kırmakarşı günaydın diyor Tokat Sulu Saray'dan. Ali Üsküm selam. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba mutlu hafta sonları diliyorum ve sıradaki türkü tüm dinleyicilerle sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Fahri Özdemir Osmaniye'den Selvi Boylu Al Yazmalım filminin çekildiği yerden diyor. Ah yüreğim titredi. Kadir İnanır'a rahmet diliyoruz. Biz de size selam söylüyoruz o diyarlara Fahri Bey. Siz de Osmaniye'ye, emniyet teşkilatımıza, polis arkadaşlarıma, kardeşlerime selamımızı söyleyiniz. Kadir abi bugün uğurlayacağız. Bendenize inşallah cenazeye gideceğim bundan sonra törenine. Sedat Uzun günaydın diyor bütün dostlara. Neşet Hoca türküsü var mı diyerek Tokat'tan selam gönderiyor. Sevgili Kerem Bulut muhteşem bir repertuar hazırlamış. Şimdi iki türkü sunalım Hüsnü Aslan göndersin. Dilek tutun bakalım bahtınıza hangi türküler çıkacak.

Eyine Erzincan Kemaliye'ye bir selam gönderdik. Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği türkü Tülay Örten seslendirdi. Büyük cevizin dibi ne gezersin el gibi. Ondan önce de rahmetle yad ediyoruz sevgili Lütfü Ortakale abimizi. Güzel sesi ulaştı sizlere. Pınarın başında ben gördüm onu. Siyahtır şalvarı pembedir yanı dedi Kazancı Bedi'nin güzelim Şanlıurfa türküsü. Devam ediyoruz efendim sizlerden gelen güzel mektuplar. Instagram TRT Türkü sayfamız. Facebook ve X yani Twitter'dan devam ediyorum. Ve Denizli Çameli Taşçılar Köyü'nden Serdar Deniz yazdılar. Tüm dinleyicilerimize selam gönderiyorlar. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selam sevgi saygı dedi bir mukabil diyorum. İzmir Selçuk Efes halkımıza bir türkü armağan edelim dedi. Hay hay. İsmail Yetişken başkent Ankara'dan bizi selamlıyor. Çok teşekkür ederiz. Afyon İsçehisar'dan Hasan Hüseyin Bakır. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahından kucak dolusu selamlar göndererek Trabzon Çaykara Taşören köyüne türkü armağan ediyor. Ve Ergün Tonto Dalende'nin sesi sıradaki türkü her zamanki gibi torunları Yiğit ve Hafsa Nur Hazır'a Beren Tonto'ya Dalendeli ve Ceyhanlılar'a armağan ediyor. Cabir Şahin de Kayseri'den selamlamış bizi. Tüm türkü dostlarına selam gönderirken iyi ki varsınız diyor. Sizler de var olun. Türkülerimiz daima çınlayacak kulaklarda. Yılmaz Karaağaç Kütahya Kütahya Gediz'den selamlıyorum diyerek bize selamlamış. Kiraz toplarken işlerimize kolaylık olsun diyor. Efendim bereketli olsun. Kiraz da candır. Gerçekten şifa kaynağı. Hüseyin Şahin Almanya Gelşenkin Şenten bizi selamlamayı unutmamış. Çok teşekkür ederiz. Tebrikleriniz bizim için şereftir efendim. Kamil Şişman Aksaray'dan selam gönderiyor. Turgut Eren Eskişehir'den yine türkü dostları ve Eskişehir için türkü istemiş. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor. Zarif dinleyicimiz bizden de size selam. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından herkese hayırlı bir sabah diliyor. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan yazıyor. Ve sıradaki türküyü türkü severlere armağan ediyorum diyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'a ve size selam olsun. Sinop Ayancağı da Muttalip Koçak Vezi ile bir selam gönderelim. İsmail Akgün yine TRT türkü dostlarını Araklı Trabzon'dan selamlıyor. Terme Kozluk Mahallesi'nden Osman Köz, Sakarya'dan Haşim Varol ve Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten yazan dinleyicilerimiz her birine türkü armağanımız olacak efendim. Şimdi Diyarbakır'dayız yine Sarı Sözen hocamızın Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği muhteşem bir türkü. Makaram sarı bağlar, kız söyler, gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm Asiyem karalar bağlar. Ali Bicek seslendirecek.

Güzel efendim. Türkülerin güzelliği kadar güzel bir pazar olsun. Ailece huzurlu, bereketli sofralarda buluşmak nasip olsun. Ancak tabii hüznü yaşayanlar da vardır. Allah herkese yar ve yardımcı olsun. Efendim, bazen tevekkül içinde sabretmek gerekiyor. Acılar, hüzünler, tabii ki bizim için hastalıklar ve benzeri şeyler. İşte bugün Türk sinemasının büyük ustası Kadir İnanır'ı uğurluyor. Dinleyicilerimizin her biri ayrı ayrı yazıyorlar. Bu pasajda hemen her birine teşekkür etmek isterim. Allah rahmetini bol eylesin, ruhu şad olsun. Cümle göçmüşlere rahmet diliyoruz. Efendim tabii ki kültürel değerlerimiz için de önemli bir yer almıştır. Özellikle hemşehrileri Ordu'dan ve Giresun'dan çok yazan dinleyicimiz var. Bu arada sevgili Ümit Okcan abimiz kendisiyle yakın dostu. Onun da bir hayli hüzün verici paylaşımları var. Özellikle belki sizler de anımsarsınız, biliyorsunuzdur zaten. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım kendi neslime diyerek bir Hekimoğlu türküsünü var ki o türküyü Ümit abim çok okur ve Kadir İnanır'dan derleyip repertuarımıza almıştır. Rahmet olsun. Tuncer hocamı da bu minvalde hatırlamak isterim. O yörenin türküleri notalandırırdı. Az önce Ali Bice'yi dinledik, Makaram Sarı Bağlar dedi. Ardından elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım dedi Sabriye Sayın. Ziya Bulut'tan yine Sarı Sözen hocamızın derlediği Sakarya Hendek türküsü, çok da güzel bir türkü. Ve hızlıca Instagram'a şöyle bir göz atalım. Ebedi Akalın diyor ki selamlar saygılar, Pamuk'un Anavada İncir'in başkenti Aydın Söke'den selamlar. Şu tepe pullu tepe neni de yarayım neni, su gelir sere serpe eski de yarayım hani. Oldu mu? Değerli Mehmet İpek dün demişti ki Sabahat hocam hep sanki böyle aynı isimleriniz adı geçiyor. Ben üzülüyorum, aynı isimler yad ediliyor, özür dilerim, isim de ad da aynıdır zaten. Dolayısıyla ben her birinizi anımsıyorum süre el verdiğince tabii ki. Uşak Eşme'den yazıyor Şahap Ünal. İlyas Aydın yine trafik kurallarına dikkat çekmiş, çok teşekkür ederim. Polatlı'dan merhaba diyor Gökşen Sevindi. Ve Sabahat Hanım sıradaki türküyü Tuğran Akman Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Ender Ay ve tüm türkü severlerle siz güzel sunucumuza demişsiniz. Yani çok teşekkür ederim. Ben böyle sabahları bu sözleri ödül kabul ediyorum. Biraz şevk veriyor, ne yalan söyleyeyim. Neşet Ertaş hocamızın okuyacağı türküyü inşallah sıramızda vardır. Olmazsa da ben mutlaka okurum. O sözü çok güzeldir. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Allah razı olsun. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam gönderiyor. Kolaylıklarınıza çok teşekkür ederim. Seydi Alas Adana'nın sesi. Zübeyde Hanım'a ve sevdiklerinize türkü armağanım var. Değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi Adana'dan diyor ki zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabah'a, yapım yayın ekibine ve sanatçımız Sabahat Aslan. Efendim o lütufkar sözcüklerinizi burada ben tabii ki dile getiremiyorum. Yan yana olsak çok teşekkür ederim. Bana çok övgü dolu sözleriniz var. Allah razı olsun. Yıldız Hanım'a benden mutlaka türkü armağanı tabii ki var. Bayram Gökçen Fethiye'den seslenmiş bize. Doktor Cem Gökçen'e tabii türkü armağanım var. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi. Tuğran Akman Erkan Kılıç ümit ederim daha sağlıklısınızdır. Eskişehir'den selamlıyor bizi. Türkülerimiz farklı sesleri aynı ezgide buluşturan gönül köprüleridir. Çok güzel söylüyorsunuz efendim.

biliyorsun. Hüsnü ile paslaşıyorum, göz göze geliyorum. Bu kısımları çok sevdiler Hüsnücüm. Böyle hemen sabah sabah akustik söylüyorum diye. Diyorlar ki Sabahat hocam durmadan söyle. E ben de diyorum ki arada bir dinleneyim. Ve Ayşe hanımefendi bize çok güzel iletisi var. Ayşe Duyar Kılıç. Yine diyor ki Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya. Sevgili Kerem'e söyleyeceğim. Vallahi listemiz yeterse mutlaka Durmuş Uyar'a dedemize türkü armağan edeceğim. Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den yazıyor. Çok teşekkür ederim. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam Dinar'dan yazıyor. İlyas Aydın Bey Tokat'tan bizi hiç yalnız bırakmaz. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden yazmış. Ve Ali Cengiz de türkü dostlarına selam gönderiyor. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'ın sesi. Alparslan Can Türk Fındığın Başkenti Giresun. Selahattin Özdemir Tokat Niksar'a selam olsun. Askerimiz ve polisimiz için tabii ki türkü var. Hemen türkümüz. Balıkesir yolunda sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Bir Çanakkale türküsüdür. Saniye Can'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği bu türkü Ali Çakar seslendirecek. Sonra da yola çıktım Mardin'e düştüm senin derdine. Sevgili Hülya Süer seslendirecek Ömer Önderoğlu'ndan alınan bu Mardin türküsünü. Hadi çabucak anonsluyorum ki türkü dinleyin.

Mardin'de bir gezinti yaptık. Bütün Mardin'e selam olsun. Ömer Önderoğlu'na da ayrıca selamlar gönderiyorum. Kendisine ait Dalal türküsünü ilk okuduğum günden beri çok mutlu oluyordur. Ve onu da çok sevdiniz. Bir de Hülya Suyer ablama da buradan selam gönderiyorum. Gerçekten halk müziğinde önemli kilometre taşlarından biri oldu. Değerli dinleyicimiz Hatice Ünal Kelekçi'den yazıyor. Acıpayam Kelekçi'den. Hiç bizi yalnız bırakmaz. Osman İnan Ankara'nın sesi. Seydi Alas Aladağ Ener'den yazdılar. Ve İsmail Yetişken Ankara'dan selam gönderirken bütün türkü dinleyicileri için türkü istiyorum dedi. Ve dinleyicilerimiz söz birliği etmişçesine iyi ki varsınız diyorlar. Efendim Allah'a hamdolsun, iyi ki sizler de varsınız, varlığınız daim olsun. İzmir'den Tamam Türk bizi selamlıyor Ali Onar'la birlikte. Selahattin Özdemir askerlerimiz, polislerimiz için türkü istemiş. Biz hemen yerine getireceğiz inşallah. Emine Yarar Safranbolu'nun sesi selam gönderiyor bize, çok teşekkür ederim. Ve İlyas Aydın Bey'in bir diğer önerisi var. Lütfen o tütün yasaktır tabii ki ama tütün kalıntılarını, izmaritleri atmayınız diyor. Ormanlarımızı koruyalım. Bozkurt Bey selam göndermiş bize. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ve değerli dinleyicimiz diyor ki Gamze Gün Sayrı diyor bize günaydın Adana'dan selamlar. İnşallah okursunuz. Tabii ki okurum rastlayınca hemen akışta. Ben sizin sessiz dinleyicinizim. Her sabah erkenden açarım radyomu. Gece 12'ye kadar da açıktır. Bu alışkanlık bana annemden kaldı. O da çok sever radyo dinlemeyi. Bütün türküler gönlü güzel insanlara ulaşsın. Neşet Ertaş'ın sözü var ya hani diyor. Dinleyen insanda, türkü dinleyen insanda kötülük olmaz. Herkese selamlar. Var olun. Şaban Dünç yazdı bize. Sabah Hanım Kütahya Tavşanlı Eri Gözdağı eteklerinden herkese selamlar. Sizi dinleyen ablam ve enişteme, çalışma arkadaşlarıma, sürücülere, operatörlere ve bütün türkü severlere türkü armağan olsun demiş. Şengül Ekinci Antalya Kemer'den yazmış. Yine kuş cıvıltısı sesi günaydın diyerek o neyelerin vurgusunun ben şenlik olduğunu hissediyorum. Yapım ekibimize sevgili Kerem'e Hüsnü Aslan'a selam gönderiyor. Bugün izinliyim, sabah 5'ten beri yine radyom açık diyor. Böyle güzel bir pazar gününde sizden önce yayınınızı başladığından beri dinliyorum. Bugün diyor Büyük Ceviz'in Dibi çok güzel bir türkü. Ayrıca Kerem'e ulaştırıyorum hemen bu iletiyi. Bugünkü repertuar muhteşem demiş. Çok mutluysunuz. O halde Allah sizi mutlu etsin. Biz de sizinle birlikte Kadir İnanır'a rahmet diliyoruz ve hemen türkülerimizi sürdürmeye devam edelim. Ayva Turunçlarım var, benim ahuzarım var. Tez günlerde göndersin. Ah bir sevdalı yarim var. Sevgili Erol Parlak seslendirecek, sazıyla sesiyle ustadır. Neşet Ertaş ustamızın türküsünü isteyenlere Kırşehir yolculuğuna davet ediyoruz.

8.57'yi görüyoruz saatimizde. 3 dakika sonra 3. saat dilimiz de tamamlanacak. Zamandan hızla akıyoruz ve programımızın güzelliği sizlerle birlikte bize de yansıyor gibi değerli dinleyicilerimiz. Ve teşekkür ederiz ilginize. Bütün iletileri okumaya çalışıyorum. İnanın bana atlamamaya çalışıyorum ve tek tek cevap verdiğimi de zaman zaman görüyorsunuz. Az önce Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu? Sevdim dağlamadım böyle sevda olur mu dedi. Efendim sevenler kavuşsunlar tabii ki. Muazzez Çatalbaş seslendirdi. Hüseyin Dilaver'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Trabzon türküsünü. Diyor ki ozanımız, bir mızrap deyince sazdaki tele, o anda duygular döner bir sele. Koca Pir Sultan'dan aşık Veysel'e, bu bizim türküler, bizim türküler. Efendim kendisinin yıllarca türkü sevdası, gönül penceresi, gönül sesim, dost kervanı ve bugünlerde bu TRT Türkü'de sabahta buluştuğumuzda dizelerini okumaktan mutluluk duyarım. Allah ona sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Fikret Dikmen, Nideli ozanımız, gerçekten dizeleri muhteşemdir. Dilerim ki daim olur. Şaban Dişli diyor ki günaydın sevgili Sabahat Hocam, değerli çalışma arkadaşları, türküle sevdalı canlar. İstanbul'dan selamlarımı, en iyi dileklerimi iletiyorum. Sağlığınız daim, her şey gönlünüzce olsun. Amin. Hep beraber inşallah. Seçil Kamber, Aydın Çin'den yazıyor. Kamber ailesini muhabbetle selamlıyorum. Türküyü de hem bize hem de dostlarına armağan olarak istemiş. Ve değerli Ali Yöntem Bucak'tan yazıyor. Hadi bir türkü çalıverin gari dedi. Vallahi 32 türkü çaldık sabahtan beri. Selamlar olsun. Aykut Türk, Bolu Güvem Yaylası'ndan selamlıyor. Ve eşi Reyhan Hanım'a türkü istiyor torunları. Ala Asil ve tüm dinleyicilerimizle birlikte. Aydemir ailesi Ordu Fatsa'ya ve size Küptüşen Köyü'ne selamlar olsun efendim. Küptüşen Köyü halkında tabii ki türkü armağanım olur. Yavuz Selim Karlıdağ maşallah Evliya Çelebi'dir. Erzincan Kemaliye'den selamlamış bizi bugün. Türküyü de Selahattin Demir için istiyor. Teşekkür ederim. Zeki Gün Burdur Esenevler'den yazıyor Zeki Bey. Ve çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Bütün ekibimin de size selamı var. Eşiniz, çocuklarınız, torunlarınız daim mutlu olsunlar. Burdur Esenevler sakinlerini tabii ki türkü okurum. Gürol Seçil Kara yazdılar Muğla yatağından. Herkese selamları var. Çok teşekkür ederim efendim. Selahattin Balkan diyor ki Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den herkese selamlar. Sevgili eşim Sultan Bakan'la çocuklarım, Musalar Yeniköy halkına ve siz çok değerli ekibe türkü armağan ediyorum. Hay hay. Osman Çokyaman yine Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Biz de aleyküm selam diyoruz ve bütün ekip türkü severler size selam gönderiyorlar. Kemal Gökçe, bizi Kütahya Tavşanlı'dan dinliyorsunuz. Umarım bugün mutlusunuzdur. Bakın Instagram'dan da buradan da size okudum vallahi, küsmeyin sonra. İbrahim Öz'e doğru geniş bir listeye selam gönderiyor. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Biz de sizi muhabbetle selamlıyoruz. Ama türkü dinletelim bugün günlerden pazar. Çok güzel bir türkü sırada. Cengiz Özkan seslendirecek. Rahmetle yad ediyorum ozanımız Fikret Yüksel Yıldız'ı. Gerçekten inanılmaz güzel eserleri vardır onun. Erkan Sürmen notasını yazmıştı Sivas Tokuş'un türküsü. Aklım fikrim zayi eyledi yar benim. Kul Himmet'in sözleridir. Bakın ne kadar manidar. Dinleyelim.

Sarmaşık bülbülleri, yeğim o dilleri dedi Hediye Ağlı. İzmir Radyosu'nun güzel sesi, sevgili Hediye selam olsun. Nejat Buara'nın repertuarımıza kazandırdığı bir Samsun türküsüydü. Efendim Mehmet Andız diyor ki Hatay Antakya'dan herkese selamlar, Sabahattin'in bütün ekibi selamlıyorum. Özellikle TRT Türkü'de sabah programına iyi yayınlar diliyorum. Ve sıradaki türküyle sizi dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Elbette isteğiniz baş göz üstüne. Erdoğan Oktay yazdılar bize ve günaydın, hayırlı sabahlar dedikten sonra torunları Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz ve Fındık Beren'i hiç unutmuyorlar. Memnun olurum demişsiniz ya, siz mutlu olun. Mustafa Akın'a Kayseri'den bizi selamlıyor, diyor ki bu güzel türküleri bizlerle buluşturan TRT Türkü'de sabah ekibine Kayseri'den selamlar. Radyo başında olan tüm türkü sevdalısı dostlara türkü armağan ediyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın diyor. Allah sizden de razı olsun. Turgut Azman Bursa Keles'ten günaydın diyor. Tüm türkü severlere, çobanlara ve ekibimize türkü armağan ediyorum. Murat Şükür de TRT Türkü dinleyen dostlara Kandıra'dan selam göndererek eşi Sevim Hanım'la Mülki Şah Suvar sakinleri için türkü istediğini söylüyor. Tabii ki siz sevinin diye türkülerimiz var. Velican Polat Kayseri'den günaydın diyor. İyi yayınlar, sıradaki türküyü bir de parantez açmış. Hemen ben de diyorum. Seyreyle güzel kudreti Mevla, neler eyler canan canan. Gelecek programda sevgili Kerem'i yanıma alacağım. Erzurum Şankaya Aydoğlu'ya buradan selam göndererek beraber okuyacağım. Söz mü Kerem, türkü istemişler bizden. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan yazıyor. Bahçede birbirinden güzel türküleri kahvaltı eşliğinde dinlemenin keyfini yaşıyorum. Allah keyfinizi daim etsin. Sağlıkla. İstanbul Radyosu ekibine teşekkür

Teşekkür ederim demiş. Bu arada hemen söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili ekipteki kardeşlerimle dedikodusunu yaptım. Efendim diyorlar ki buyurun gelin bu programı İzmir Radyosu'nda yapalım, Antalya Radyosu'nda yapalım, Ankara Radyosu'nda yapalım. Biz de yöneticilerimize duyurduk. Sevgili Hüsnü Aslan dedi ki abla İzmir'e nasıl gidelim? O zaman yazlara gidelim, kışın gelelim. Belki de söyleriz böyle bir proje. İbrahim Gümüşmoz'un başkenti Anamur'dan selam gönderdi. Tunceli Erol Eskişehir'den, Malik Yapar Berlin'den günaydın dedi. Efendim inşallah istediğiniz türküyü araya sığdırmaya çalışacağız. Niyazi Ali Kastamonu'nun sesi, Sedat Uzun'da bütün dostlara bir Neşet Hoca türküsü armağan edelim diyerek Tokat'tan yazdı. Neşet Baba'nın türküsünü dinlettik. Sabahattin Konağı Giresun Dereli Tamdere'den yazıyor bize. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan, Sıddık Kırmakaş Tokat Sulu Saray'dan, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden, Adem Öçal Esenler'den, İsmail Özdemir Çanakkale'den, Yener Öztürk Çırdıl Doğru Yol Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Sıradaki türküyü de Mustafa Usta ile Öner Bey'e armağan ediyor. Günaydın Mersin ve Özgür Aldemir, Serpil Demirci, Kocaeli ve İzmit'e selamlar ve iki türkü daha dilek tutun. Bakalım hangi türkü?

Efendim, çok güzel türküler seçmiş Kemal Koldaş. Bir yandan da benim böyle dikkatim gidiyor o türkülere. Şimdi Kahve Yemen'den Gelir, Bülbül Çemen'den Gelir. Yusuf Özdemir, Zeki Babadağ'dan Enis Gençtürk'ün derlediği bir Çankırı türküsü seslendirdi. Bu arada dinleyicilerimiz şunu yazmışlardı. Tam da bunun üzerine denk geldi. İkinci türküyü de Dilek Tutun ve Hüsnü Aslan ulaştırsın derken dinleyicimiz Nami Bey diyor ki genellikle TRT Türkü'de sabahta hem

Geçmişteki ustalarımıza yer vermeniz hem de hiç bilmediğimiz ya da dinlediğimiz ama unutulmaya yüz tutmuş türkülerin olması bizi mutlu ediyor. Bunu sizlerle paylaşmadan geçemezdim. O halde sevgili Kerem Bulut, bütün yapımcı kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim sizin adınıza. İyi ki de öyle olmuş. Devam edelim Nur Genç. Yalova Çiftlik Köyü'nden bizi dinliyor sevgili şairimiz. Her şey gönlünce olsun demiş. Güzel bir şiirini bir sabah okuyacağım, söz veriyorum. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten dinlerken sevgili Kerem Hüsniye, bütün ekibimize selam gönderiyor. Çok güzel de bir laf takmış bize böyle. Pınar'a ve bana sabah kelebeklerimiz diyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Trabzon'daki arkadaşınız Emine İkinci, Aysel Öztürk, Melih Kumpas, Mustafa Kumpas'la size Türkü armağanım tabii ki var. Ve sevgili Huriye Özel öğretmenimiz bize diyor ki sabahın çiçekleri, günaydın TRT Türkü'nün nadide çiçekleri. Çiçek sizin kalbiniz efendim. Gülnaz Malbastı Deler, günaydın hayırlı sabahlar, gurbet elden sılama, saygı ve selamlar, iyi ki varsınız diyor. Biz de Berlin'i, Suna teyzeyi sizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyoruz. Ve devam ediyor İlyas Aydın Bey, her yerden bu uyarılarını yapmaya, ormanlarımıza dikkat, trafiğe dikkat. Ben de seslendirmekten keyif duyuyorum efendim. Yılmaz Can Türk yazdılar, Yunus Emre Ataman, Kocaeli Gebze'den herkese hayırlı sabahlar diledi, bize teşekkür ederim. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan yazdı. İsmail Hakkı Cansız, Balıkesir'in sesi. Mustafa Yanbastıoğlu da Eskişehir'i Odun Pazarı'ndan yazarak Yaşar Köksal bir teşekkür gönderdiler. Efendim sizin için buradayız. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan herkese günaydın diyor. Diyor ki bahçede çapa yaptım. Eşim ameliyat olduğu için isteği duyamadım. Sabahat Hocam mümkünse Zonguldak'ın üstünden karga geçiyor. Karga benim sözüm, yarın size söz veriyorum diyemeyeceğim. Çünkü gelecek hafta mutlaka okumaya çalışırım. Ama Zonguldak türküsü vakit kalırsa sevgili Kerem mutlaka sizi repertuara ekler. Suna Koçak sevgiler. Ali Cengiz gününüz aydın olsun. Bayram Gökçen selamlar olsun. Van'ın hafızası nostalji. Sıradaki türkü Ayşe Öz, Necla Gürses ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan seslenirken Yasin Halkan Uşaklıoğlu selam diyor. Ve değerli dinleyicimiz Ahmet Özçelik, her zaman unutmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı'nın mensuplarının eş ve çocuklarına türkü armağan ediyorum. Hocam sesinizden bir türkü. Eşim Sayınur Hanım'la sevdiklerim, torunlarım Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisimize armağandır. Hemen türkümüzü ulaştırıyoruz.

Saatimiz 9.25 efendim, 28 Haziran 2026 Pazar günü TRT Türkü'de sabah, bugün 3. saat dilimini tamamlamak üzere güzel bir pazar günü diliyoruz tekrar sizlere. Belki de yeni uyandığınız sesimiz şimdi ulaştı. Az önce Kemal Koldaş'ı dinledik. Rahmetle yad ediyoruz. Konya türkülerinin unutulmaz sesiydi. Ondan önce Münevver Özdemir dedi ki, taşa çaldım ayva melinarımı, hep harcadım elde olan varımı. Avanoslu Selahattin'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Nevşehir türküsüydü. Yine Konya türküsü de Sarı Sözen hocamızın Osman Sel'den repertuarımıza kazandırdığı Elinizden Elinizden Kurtulaydım Dilinizden, Yeşil Başlı Gördek Olsam Su içmem Gölünüzden diyerek bir sitem türküsüydü. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın dedi. Veysel Tosun merhaba, Bursa'dan özel gönlümün memleketi Denizli'ye yolculuk yapmaktayım, hayırlı yayınlar diliyorum derken diyor ki, naif sesi

Leyo amanin azime de kızın saçları da parlıyor. Anımsamışsanız gerçekten rahmet olsun Özel Gönlüm abimle ayda bir programlar sunardık haftanın 4 günü böyle. Orada okuduğum Azime türküsünü unutmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Hacı Ayaz Giresun SP'den yazdı. Adem Taşkın Antalya Kaş'tan selam gönderiyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'nin sesi ve diyor ki Milan Karam ve gelinim Seda eşim Cahide için türkü istiyorum. Yusuf Ziya Gönen de Konya Çumra'dan yazıyor. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünden, Ali Aydoğdu Trabzon'dan, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan yazıyor. Emine Akyol'da sıcacık günaydın demiş. Hüseyin Erçolak Afyon Karahisar'ın sesi ama Kerem'in muhteşem repertuarını dinletmeye devam edelim. Serpil Kaya İzmir Radyosu'nun en güzel seslerinden biriydi Serpil ablacığım. Ona da selamet diliyorum. Hüseyin Balkan'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Antalya Akseki türküsü. Birini yavrum birini tarlaya serdim kilimi. Hadi dinleyelim İzmir'e selam gönderelim.

Nihat Mercanlı ustamızı yakın zamanda yolcu ettik. Rahmet diliyorum. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Ve biz Aziz Şenses'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği bu Adana türküsünü ondan dinlerken anılarımız da gözümüzde canlandı. Şimdi devam edelim yine. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yarem var, el sanır sağ gezerim. Yine Hafız Osman Ögen'in muhteşem bir türküsü ve Elazığ tabii ki. Selma Alagöz seslendirecek. Ardından da Seyit Alın sesini duyalım. Yöre ekibinden Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kars türküsü. Ceyranım gel gel, başına ben senin dolanım gel diyecek ve türküler devam ediyor.

Saatimiz 9.40. Bu pazar vedasını yapmaya hazırlanıyoruz sizlere. Ve Kars türküsünü dinlerken İsmail Günel Han'ın iletisi ulaştı bize. İzmir Torbalı'dan selamlıyor. Aleyküm selam. Türküyü askerimize, polisimize ve Kars Akbaba köyüne armağan edelim demiş. İyi ki varsın TRT Türkü. Cansın, Allah razı olsun diyor. Sizlerden de Kars türküsü de yerini buldu. Hamza Gedik, Tirebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selam gönderiyor. Sıradaki eser eşim Nazlı'ya armağan olsun diyor. Efendim eliniz bereket saçsın. Kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsunuz. Yayla da muhteşem görünüyor. Mehmet Çay Kavaklıdere Muğla'dan yazdı. Gülten Kaymak Edirne'den yine selamını gönderdi. Arife Tosun Manisa Köprübaşı Pekveliler Köyü'nden, Gökveliler Köyü'nden.

Yazdı. Saatçi Hasan Bey, ben Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlıyorum. Eşime, torunlarıma türkü armağan ediyorum dedi. Mevlüt Koç da Tireboğlu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan yazdı. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten, Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden, Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar'dan, Veli Özdemir Adıyaman'dan, İmran Ertuğ Ankara'dan yazan dinleyicilerimiz. Yılmaz Karaağaç da Kütahya Gediz'den selam göndererek, kiraz toplayan işlere armağan ediyorum işçilerimize dedi. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar var. Efendim, bir yandan sevgili Turan Akman Erkılıç'ın teşekkürü, birçok dinleyicimizin teşekkürü. Değerli Kemal Gökçe, sitem etmişsiniz yine. Vallahi üç kez size selam gönderdim. Bazen uyuyorsunuz demek ki. Bunu da ben söyleyeyim size. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın diyor. Önder Tokur iyi pazarlar dilemiş. Turgut Eren Eskişehir'in sesi. Ergün Tonto Daren'de Somuncu Baba'dan bize selam göndererek sevdikleri için türkü istiyor. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahından selam göndermiş. Fatih Çelebi Kahramanmaraş. Osman Köster Kozluk Mahallesi'nden, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan, Leyla Çabuk Ordu'dan, Muttalip Koçak Sinop'tan, Kamil Şişman Aksaray'dan, Cabir Şahin'de selam gönderen dinleyicilerimizden. Efendim, tabii ki sevgili Emine İkinci'yi unutmadık. Trabzon'a selamlar. Hemen yine bir türkümüz var. Hiç insaf var mı sende, galbi gam edirsen diyecek. Didem Dilara Dumana var. Sevda Veleova'nın albümünden Azerbaycan. Azerbaycan'ın milli bayramı kutlu olsun.

İsteğiniz olan Erzurum türküsünü Okay Öztürk seslendirdi. Racal Kır'dan alınan Erzurum türküsü. Aya bak nece gider, ay dolanır gece gider. Ve biz ayrılan sürenin sonuna ne yazık ki geldik ama yine buluşuruz efendim. Yarın Pınar Kundakçı Temelci size günaydın diyecek. Sedat Uzun diyor ki bütün dostlara Neşet Hoca türküsü armağan ettiniz. Sokaktan selamlar. Niyazi Arı Kastamonu'dan yazdı. Malik Yapar Berlin'den herkese selam gönderdi. Mehmet Cansız Hasan Beyli Osmaniye Yayla'dan ulaştı. Enver Çetin hayırlı sabahlar diledi. Mustafa Fenercioğlu Antalya'dan yazdılar, teşekkür ederim. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den Milen Karan ve Gürkan'la Seda için, Cahide için türkü istemişti, biz de seslendirdik. Gürcan Üspal, Mahmut Kalın, her birinize selam. Efendim Kerem Bulut hazırladı, Hüsnü Aslan sesleri gönderdi, bendeniz Sabahat Aslan. Kalbi duygularımla selamlıyorum. Yine buluşuncaya dek esen kalın, Allah'a emanet olun. Trakya'nın türküsü Kızılcıklar oldu mu diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Görüşmek üzere.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Malatya Arguvan yöresine ait Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden türküsünde geçen şavk sözcüğü. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan, uykusuz mu kaldın dünkü geceden, uyan uyan yar sineme sar beni diyor türkümüz. Burada geçen şavk kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup ışık, aydınlık anlamını taşır. Havayı da deli gönül havayı, ay doğmadan şavkı vurdu ovayı diyor Karacaoğlan. Dağlar harami, açma yarami, perişanım ben dizesinde geçen harami kelimesi haydut anlamında sözlükte yer bulur. Dağların tehlikeli olduğunu anlatmak için türkümüzde kullanılmış olabilir. Şimdi bu duygu yüklü türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik

dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kanoyla göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda Adası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Merhaba, benim isim Meslem Ayşet Ulusoy. Yozgat'tan arıyorum sizi. Benim için rica etsem Çanakkale türküsünü çalabilir misiniz?

Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın, gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona seslenin.

0: sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Ben İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu. İki beden, tek yürek. Başka söze ne gerek? Eş bu demek diyorum. 40 yıllık hayat arkadaşım, hayat yoldaşım, eşime armağan ediyorum. Ne güzel yaratmış.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Giresun Mücevit Köyü'nden Adem Yılmaz. Tüm TRT Türkü çalışanlarına sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Özel hatıram olan bir türküyü istirham ediyorum. Bu türküyü gençliğimde askere gitmeden söylüyordum. Sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: İyi günler, selamlar, saygılar Karaman'dan. Ben Halil Karaman'dan arıyorum. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayali karşımda durur.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506-987-2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Tüm radyo dinleyicilerine buradan selam olsun. El gözünde demsiz gamsız biriyim. Türküsünü istiyorum. Bu türküyü duyunca eski günlerim aklıma geliyor. Arkadaşlarım aklıma geliyor. Yurttaki kaldığım arkadaşlarım aklıma geliyor. Allah hakkımızı hayırlısını eylesin.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Selam olsun TRT Türkiye. Kızlarıma, torunlarıma istiyorum. Benden hatıra kalsın. İyi günler.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
2: TRT Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Herkese selam olsun. Bu türküde herkese armağan olsun. Eşim, hatına ve çocuklarıma.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Bu türküyü yayınlarsanız çok memnun kalırım. Ben Veysel Mutlu, Dinar İncisu Köyü'nden.

Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: İyi günler. Ben Refika Bahçeci. Hatay Antakya'dan arıyorum. Söyleyeceğim türkü çok sevdiğim canım abim Cavit Güney ve bütün sevdiklerime gelsin. TRT Türkü ailesine çok teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sözlerinde kendinizi bulduğunuz ezgiyi türkü dostlarıyla paylaşın. İster duygularınızı aktarın, ister türkünüzü söyleyin. Gelecek programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her anında bekliyoruz.
2: Merhaba, kolay gelsin. Ben Batman'dan arıyorum sizi. Sevdiklerim için ve sizin için söylüyorum.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ile buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan 2 kişi bulundu. Kişiler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze

namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşma metnine göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün mektup yazarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

Bilgelerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Kazım Dirlik'ten alınan bir türküyle başlıyoruz. Mehmet Demirtaş söylüyor. İdeler göverdi mi? Dallara bel verdi mi? Bekledim kuşluk vakti. Söz verdi de geldi mi?

Sırada Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün sesten derlediği Sivas yöresinden hareketli bir türkü var. Emine Koç seslendiriyor. Açıl mor menevşem bahar erişti. Nane sümbül nergis reyhan yetişti. Benim kısmetime akzambak düştü.

Bayar Şahin söz ve bestesi Fevzi Temelli'ye ait türküyle sizlerle. Tulum sesi geliyor. Acep kim evleniyor? Ben gene kaldım bekar. Hep kızlar evleniyor.

Yürürsen yürüsen de yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın. Elesen dünyayı da halbura vursan, yine benim gibi yar bulamazsın. Mihrican Bahar'dan alınan Tokat yöresinden derlenen türküyle Ceylan Serçe'yi dinliyorsunuz şimdi de.

Kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ın Ses, Söz ve Sazı'ndan dinliyorsunuz. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada. Böyle zor çekilmiyor.

İzmir Radyosu'nca hazırlanan Türkülerle Gün Ortası'nda şimdi Çankırı yöresinden Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türküyle solistimiz Meliha Güneş radyolarınıza konuk oluyor. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, benim yârim çok güzel, azıcık boydan kısa.

Muzaffer Sarı Sözen'in Bedri Orcan'dan derlediği Mardin türküsüyle sıradaki solistimiz Erol Köker. Aşka düştüm yeni, baştan çıkardım beni. Yarın kokusu gelir, baharın gülü gibi.

solistlerimiz Tülin Berbergil ve İbrahim Can sevilen bir Rumeli türküsüyle şimdi sizlerle. Zilli de maşa darbuka, ne davul ister ne zurna, haydi yarim çalsana, aşık oldum ben sana.

Ege bölgesindeyiz. Hasan Avcı'dan İsmet Ege'linin derlediği Manisa türküsüyle Mustafa Özcan radyolarınızda. Ateş attım samana da, bak dumana duvana, senin zalim ananı ben getirdim imana.

yöresi Yöre kadınlarından Muammer Uludemir'in derlediği türkümüzü solistimiz Hediye Hüseyin Ağaoğlu sizler için seslendirdi. Mavi yorgan düreyim, aç kapıyı gireyim. Ritmik türkülerimize bir yenisini ekliyor Tuğrul Şan'ın Necati Eğri'den derlediği Ordu Ay Bastı yöresi türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Solistimiz Coşkun Gök söylüyor. Dinyabanın daşları da çifte çifte öter kuşları, hiç kimseye benzemez Şemsi Kız'ın saçları.

Diyarbakır Yöre ekibinden İzzet Altınmeşe'nin derlediği hareketli türkümüzü solistimiz Gülseren Erdağ seslendirdi. Çağırdım ben o yana, yar uykudan uyana. Bir baktı bir bakmadı, başı eğdi o yana. Şimdi de bir Çanakkale türküsüyle Rüstem Avcı radyolarınıza konuk.

Kalenin başında ekerler darı, ekerler biçerler ederler karı. Yar bana yollamış ayvaynanları. Bebek İsmail'den Nida Tüfekçi'nin derlediği Sevda türküsüyle Nurhan Rençber şimdi sizlerle.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, bugün de bizlere eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğimizle sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü ve takvim yaprağımız 28 Haziran Pazar gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağından selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Azer Yılmaz Aydın ve Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri bir Orta Anadolu türküsüyle selamlıyoruz. Elif Buse Doğan seslendiriyor. Sallan boyuna bakayım.

TRT Türkü. Türk halk müziğimizin efsane seslerinden biri, Emel Taşçıoğlu'nun seslendireceği türküyle Samsun'a gidiyoruz. Sular durulur derler.

Reyhan Ediş'in ardından Şükrü'ye tutkun. Yine bir Erzurum türküsü seslendiriyor. Şapak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykudan.

Birlikteliğimize aşık Davut Sulari'den derlenen bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz ve Mücella Atay'ı dinliyoruz. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalinde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni.

TRT Türkü. Sibel Güzel'i bir Bayburt türküsünde dinliyoruz. Giderim yolum dağdır, bu ne meyveli bağdır. Ben kazanam yar yesin, nece ki canım sağdır.

TRT Türkü. TRT Erzurum Radyosu'nda TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağında saatimiz 13.40'ı gösteriyor ve birlikteliğimiz Sivas Divriği'den bir türküyle sürüyor. Nida Ateş'i dinliyoruz. Ömür Bahçesi'nin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkü frekanslarından sunduğumuz ve TRT Erzurum Radyo stüdyolarından birlikte olduğumuz Bizim Eller programının sonuna geldik. Bugün programımızı sizler için Azer Yılmaz Aydın ve Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Ardahan yöresine ait bir türküyle uğurluyoruz efendim. Hasan Özel seslendiriyor. Bu dağlar kömürdendir. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkati çekti. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve

bir insan kaçakçısı yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Türkiye yenilenebilir enerjide dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini güçlendiriyor. Yeni yatırımlarla rüzgarda dünyada 5. güneşte ise 10. sıraya yükseldi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşma imzaladı.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programından tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkülerin kanadında diyardan diyara, duygudan duyguya, eşsiz yolculuklara çıkacağız bugün de. Diyarbakır'ın yetiştirdiği TRT sanatçılarımızdan Şehmuz Esenkuş'un seslendirdiği bir Diyarbakır türküsüyle başladık yolculuğumuza. Kırklar Dağı'nın Düzü isimli türkümüzü Bedri Ayseli Hafız Celal'den derledi. Her zaman olduğu gibi yine saatler 15'i gösterene dek türkü hazinemizin seçkin örnekleriyle beraberliğimiz sürecek efendim. GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını Murat Kahraman hazırladı. Programın yönetiminde Doğan Akyıldız bizlere destek oluyor. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve mikrofonda ben Ahmet Oğuz Gözel. Türkülerle dolu bu yolculukta size eşlik edeceğiz. Efendim gelin şimdi de Diyarbakır'dan Karadeniz'e uzanalım ve 52 yıllık bir arşiv kaydında Cemile Cevher'e kulak verelim. Oy Benim Sevdiceğim ve Oy Kemençe Kemençe isimli türküleri hep birlikte dinleyelim.

Efendim, Anadolu'da anneler yavrularını uyuturken şefkatin sese bürünmüş haliyle ninniler mırıldanır. Şimdi anne şefkatinin Türkiye'ye dönüştüğü o ninnilerden biri için Malatya'ya uzanıyoruz. Aşık Sait Alioğlu'ndan alınan Mehmet Özbek'in derlediği türkümüze sanatçımız Züleyha ses oluyor. Deveyi deveye çattım, çılbırın boynuna attım. Kaynatamdan hicap ettim, nenni benim küçücüğüm.

Ayrılıklar, kavuşmalar, sevinçler, üzüntüler, türkülerde tüm duygular dile gelir ama sadece duygularımıza tercüman olmaz türküler. Nice incelikleri türkülerden duyar, öğreniriz. Yanlışa düştüğümüzde bizi ikaz eder türküler. Hayata farklı açılardan bakmayı, kalp kırmamayı, incitmemeyi de öğreniriz türkülerden. Şimdi onlardan biri var sırada. Erzurum'un yetiştirdiği gönüllerlerinden Alvarlı Efe Hazretleri farklı bir pencere açıyor bizlere. Sanatçımız Ahmet Şahin'in yorumuyla dinliyoruz. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, bahri alemi zişanı incitme.

TRT Türkü. Bu sınırı kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç bu dizelerde gönlün sonsuzluğunun haritalara sığmayacağını anlatmış bizlere. Kerkük de gönlümüzdeki, gönül coğrafyamızdaki eşsiz diyarlardan bir tanesi. Sırada Kerkük yöresinden sevilen bir türkümüz var. Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Kerkük'üm, vay Kerkük'üm.

Efendim, türküler bazen hüzünlü bir veda, bazen dilde tatlı bir dua, bazen de yüreği şenlendiren coşkulu bir sada olur. Orta Asya'nın o kıpır kıpır ruhunu yansıtan hareketli bir türkü var sırada. Semerkant'a ev sahipliği yapan kadim topraklara, Özbekistan'a ait bu türküyü koromuzun sesiyle radyolarınıza taşıyoruz. Yarimin saçı meyde.

Efendim, pınar başları yorgun yolcuların susuzluğunu giderir. Giderir elbette ama aynı zamanda nice dilsiz sevdaların, gizli hasretlerin ve sırların da sessiz şahididir. Şimdi yönümüzü Nevşehir'e, Ürgüp yöresinin o taşa toprağa sinmiş kadim sadasına çeviriyoruz. Fadik Altun ve Fadime Başaran'dan alınan, Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip müzik hafızamıza kazandırdığı bu türkümüzü Ahmet Duran Şan usta icrasıyla bizlere sunuyor. Pınar, senin ne sevdalı başın var, başucunda elvan elvan taşın var diyorlar.

TRT Türkü'de, Türkü Diyarı'nda beraberliğimiz devam ediyor değerli dostlar. Gönül coğrafyamızın bir başka köşesine, Rumeli'ye uzanıyoruz şimdi. Tarihin sayfalarında destanlaşarak kazınan kahramanlıklar sadece kitaplarda kalmaz. Dilden dile dolaşan ezgilerimizde, o tok avazlarımızda yaşamaya devam eder. Şimdi onlardan birine kulak verelim hep birlikte. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu kahramanlık türküsünü koromuzdan dinleyeceğiz. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor.

Efendim saatler 14.47'yi gösterirken TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programı devam ediyor. Sırada Fahri Kayahan'dan alınan bir Malatya türküsü var. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Sitemi ve hüznü hareketli ezgilerin ardına gizleyen türkümüzü Orhan Akalmaz yorumuyla dinliyoruz.

Akan suyun çığıltısına karışan gözyaşları, bir genç kızın gelinlik telaşına düşen o ince hüzün. Türkü diyarında yolumuz Şanlıurfa'ya, o yakık avazların yurduna düşüyor. Sözü hiç uzatmadan Selahattin Er Orhan'ın derlediği türkümüzde sazların teline, İmran Koç'un yanık sesine kulak verelim. Su gelir çağlar Ayşem, gülen göz ağlar Ayşem. Gelinlik kuşağını sana kim bağlar Ayşem?

Efendim, kah nasihat dinledik, kah hüzünlendik, kah coşkuyla dolduk ve böylece Türkü Diyarı'nın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı bugün sizler için Murat Kahraman hazırladı. Programın yönetiminde Doğan Akyıldız vardı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Son türkümüz Kırıkkale'den Nida Tüfekçi'nin derlediği türkümüzde Hacı Taşan'ı arşiv kaydımızdan dinliyoruz. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun mahallenin yakışığı.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz yine yepyeni bir Karadeniz'den programına. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. Yine birbirinden güzel eserlerle adım adım Anadolu'yu ve dost coğrafyaları gezeceğiz. İlk eserimiz Ahmet Güngör'ün sesinden radyolarınıza ulaşacak. Picoğlu Osman'dan alınan Giresun yöresi türküsü. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim.

usul yavaş basta gel tekmeler oynamasın. Usul yavaş basta gel tekmeler oynamasın. Evun arkası kati anen duymasın. Evun arkası

Yine kıpır kıpır bir eser. Bu kez de Bülent Aslan geliyor mikrofona. İrfan Ruhi Eren'den alınmış. Yöremiz Rize. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibinde kalır. Verin şalvarı geri. Seni kim olsa alır.

Mersin Mutta'yız, Musa Eroğlu'ndan alınan eseri Muharrem Temiz'in yorumuyla paylaşıyoruz. Bir kere uğradım hakkın cemine, her can bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi.

saatimiz 15.17'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Arslan'ın ardından Şule Kocaman Saraç bizlerle. Sorma aşık mıyım ben diyecek.

Hasan sözleri dinledik, arşivimizden seslendi. Şimdi de yine arşivimizden seslenecek Aliye Akkılıç, yöremiz Erzurum, Muharrem Akkuş'tan alınan eser, Kazman'a ısmarladım Nargele.

İbrahim Can'ı dinledik. Gümüşhane Kızları isimli eserde. Şimdi de Aysun Gültekin bizlerle. Ahmet Yamacı'dan alınan eseri dinleyeceğiz sanatçının sesinden değerli dinleyenler. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz.

Okan Murat Öztürk alıyor sırayı, İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte seslendiriyorlar. Afyon Dinar'dayız. Cevizin yaprağı dal arasında.

Geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Sizler için programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Teknik yönetmenliğimizi Atilla Kurt yaptı. Seza Turgut sundu. Yeni günde haftaya birlikte başlayalım. Saat 15'i gösterdiğinde saatler yepyeni bir Karadeniz'den programıyla huzurlarınızda olacağız. Son eserimizi Zeynep Başkan'ın sesinden dinliyoruz. Gemileri Giresun'a gönderiyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin

ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilden operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedaviyi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan yer alan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

Akdeniz'in renklerinden hepinize merhaba. Bu toprakların sesi, sözü ve yüzyıllardır dilden dile taşınan duygularıyla bir saat boyunca yine birlikteyiz. Kimi zaman hasret, kimi zaman sevda, kimi zaman da adı anıldığında bile yüreği titreten bir isim olacak eşliğimiz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz.

Duyuyoruz sizi. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas Kangal Mamaş Köyü türküsü. Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinliyoruz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

Programımızın ikinci türküsünü Celal Bakar'dan dinleyeceğiz. Nejat Buhara'dan alınan Samsun yöresinden bir türkü bu. Sarmaşık bülbülleri, yavrum yiyeyim o dilleri. Açtı yeşil yapraklar, aman tam muhabbet günleri.

0: TRT Türkü.
1: Yine Samsun yöresindeyiz. Ahmet Yamacı'nın Faik Otuken'den derlediği Çarşamba türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Ben giderim Batum'a. Seçkin Tutuş'tan dinledik Münire Tarabuş'tan alınan bu Sinop türküsünü. Sırada Ahmet Cevdet Yazıcı'dan derlenen Kastamonu yöresinden bir türkü var ve Semra Bağcı'dan dinliyoruz. Çıkabilsem şu yokuşun başına, ay mı doğmuş, gün mü doğmuş tabancamın kaşına?

Dobi Ahmet ve Urgancı Hüseyin'den alınan Çankırı yöresinden bir türküyü Şahin Gültekin'in yorumundan dinliyoruz birlikte. Bağa girdim üzüm yok, el yarinde gözüm yok, ne dedim de küstürdüm, benim yare sözüm yok.

Programımızda sırayı Ali Çakmak'tan alınan Çorum yöresinden bir türkü alıyor. Hale Gür ve Hayal Hastan dinliyoruz. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir. Zevkine aldanma, tapma dünyanın, dünya malı burada kalsa gerektir.

Bir çift durna gördüm durur dallarda. Bahattin Turan'dan dinledik, İbrahim Bakır'dan alınan bu Yozgat Deremumlu Köyü türküsünü. Programımızda sırada Nuri Üstünses'ten alınan Sivas Divriği türküsü var. Nursaç Doğan Işık'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Sırada Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan Tercan türküsü var. Cengiz Özkan'ın yorumundan dinliyoruz. Bir gerçeğe bel bağladım erenler, aldı benliğimi, bitirdi beni. Damla idim, bir ırmağa karıştım, denizden denize götürdü beni.

Raci Alkır'dan alınan Erzurum yöresinden bir türkü var sırada, Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola.

Programımızın son türküsünü de Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz. Celal Başer ve İsmail Ersoy'dan alınan bir Ağrı türküsü. Ağrı Doğan'dan uçtum, çayır çimene düştüm.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı sona eriyor TRT Türkü'de. Yarın aynı saatte 16 haberlerinin hemen ardından yeniden huzurlarınızda olacağız, yeniden sizlere sesleneceğiz. Programı hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Gaziantep türküsüyle başlıyoruz. Mehmet Demir söylüyor Antep övmesi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da şimdi bir Yozgat türküsü dinleyeceğiz sizlerle. Aşık Ali'ye ait türküyü Nursaç Doğanışık söylüyor. Ekin ekilen yere.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'dan da şimdi bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen derledi. İsmail Altunsaray söylüyor. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Sırada güzel bir Kırıkkale türküsü var değerli dinleyenler. Hacı Taşan'a ait türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Emine Akmeşe söylüyor. Allı turnam bizim ele varırsan.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Niğde türküsü dinleyeceğiz. Nurettin Bayhan'a ait türküyü Nimet Bülbül söylüyor. Sarı Kızın Saçları.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle veda ediyoruz. Turgay Başyağ ile söylüyor Halime Kız.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Barbaros Hayrettinpaşa Camii'ndeki cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strok, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada, Kırklareli, Edirne, Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Kamil Sönmez 1947 yılında Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğar. İlk ve orta eğitimini Giresun'da tamamlar. Daha sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Şan bölümünü kazanır. Askerliğini bitirdikten sonra Avni Dinlik Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyuncusu olur ve pek çok tiyatro oyununda ve sinema filminde rol alır. Kamil Sönmez'in ilk 45'lik plan bir yüzünde Ordu türküsü olan Hekimoğlu, diğer yüzünde ise İnce Mehmet türküsü vardır. Daha sonra Yaylanın Soğuk Suyu, Çift Jandarma, Maçka'da Buluşalım gibi bugün de bilinen Karadeniz türkülerinin yer aldığı bir kaset çalışması yapar. Kamil Sönmez 1996 yılından ölümüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda solist olarak çalışır. 1999 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını alır. Karadeniz türkülerinin usta sesi Kamil Sönmez, 2012 yılında aramızdan ayrılır. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onun sesinden dinliyoruz. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın, türkü sözlüğü sona erdi.

Güzel bir akşam diliyoruz ve Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Söz verdiğimiz gibi bugün saatler 18.10'u gösterdiğinde sizlere tekrar kavuşmuş olmanın o büyük heyecanıyla türkülerimizi yola çıkaracağız. Ama önce ekibimizi tanıtalım. Efendim, birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırladı bugün türkü akşamını sizler için. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şey gönlünüzce olsun diyelim ve çok güzel, hareketli bir türküyle beraberliğimizi başlatalım. Ay ve çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Faruk Yılmaz söyleyecek.

Ve ikinci türkümüzü buluşturacağız sizlerle. Türkü akşamında şimdi de Nida Tüfekçi derlemiş bu türkümüzü. Okay Öztürk yorumlayacak. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

Türkümüz İdris Keskin'den alınmış, Nimet Bülbül ve Şahin Gültekin birlikte ses verecekler. Aman Değirmenci, Kuzum Değirmenci, Öğüt Çaldırma Buğdayı mı?

Solistimiz Olcay Köker seslendirecek. Ada yolları toz olur, gül açılmış yaz olur. Ben gülüme gül demem, gülün ömrü az olur.

Artvin Şavşat yöresine ait türkümüzü Erol Köker ve Arzu Arıkan birlikte seslendirecek. İndim çayırı biçmeye, çayır incedir biçilmez, edalı yardan geçilmez.

Mehmet Sezke'den dinledik. Eyvanına vardım eyvanı çamur. Şimdi de Beyhan Kars'ı söyleyecek. Bu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Vereyim bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Samsun Çarşamba yöresine ait türkümüzü Nejat Buhar'a derlemiş Tuğrul Şan söyleyecek. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Dünya Tekin'in seslendireceği türkümüzü Ali Canlı derlemiş. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım Sunam, sesin duyulmaz. Uyan Sunam, uyan derin uykudan.

Saatlerimiz 19.25'i gösterirken Karacaoğlan'a ait güzel bir türküyü Musa Eroğlu ve Candan İleri söylüyor. Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var. Gülüp oynadığım ele karşıdır.

Nursaç Doğan Işık'ın seslendireceği türküyle Türkü Akşamı devam ediyor. Bir Azerbaycan türküsü. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarla savaşmak olmaz.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Yaklaşık 2 saat boyunca birbirinden güzel türküleri güçlü yorumlarıyla sizlere dinletmeye çalıştık. TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslendik sizlere sevgili dostlar. Her akşam birlikteliğiniz saatler 18.10'u gösterdiğinde Türkü Akşamı'nda elbette ki devam edecek. Ama bu akşamlık tabii ki ayrılıyoruz sizlerden. Birbirinden güzel türküleri dinlemeye devam edebileceksiniz TRT Türkü kanalında kaldığınız sürece. Efendim birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Arzu Meriye. Bu akşamlık sizlere veda ediyoruz ama yine güzel bir türküyle el sallıyoruz ve bundan sonraki saatlerimizin sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz. Celal Bakar sizler için Hatay Antakya yöresine ait türküyü seslendirecek. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Aman aman Bağdatlı, yana baldan tatlı. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve Türk Halk Müziği'nin birkaç kuşağını buluşturan ve genç yıldızlardan zamansız türküler dinleyerek zevk ettiğimiz programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz Levent Kent. Ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Esra Er Ekinci ve Ahmet Tuzlu'yu ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz genç solistlerimiz de Tuana Kibar ve Mustafa Çiftçi sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Hüseyin Geçer, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteyiz ve sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz sizi. Hoş geldiniz değerli ustalarımız.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız, görüşmeyeli?
1: Çok teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Gençlerle birlikte olmak da bizi çok daha enerjik hale getiriyor gerçekten. Onlarla birlikte olmak çok güzel. Bugün onların güzel türkülerini dinleyeceğiz, birlikte sohbet edeceğiz.
2: Evet. Başladık bile, dinledik bile değil mi?
1: Evet.
0: Başladık bile
2: çok
0: ilk
2: güzel
0: türküyle.
2: Sesler.
0: Biz de zevk etmeye başladık. Biz de onlarla birlikte heyecanlanıyoruz. Gerçekten keyif aldığımız bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Şu an bana ışıldayan gözlerle, gülümseyen yüzlerle bakıyorlar. Sevgili Tuana Kibar ve sevgili Mustafa Çiftçi. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Bizleri ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli ustaların önünde bize bu fırsatı verdiğiniz için çok mutluyuz.
0: Biz de çok mutluyuz. Hem ustalarla hem usta sazlarla türküler söylemeye cesaret ettiğiniz için. Ama en başta değil mi sevgili ustalarımız? En başta bu yolu seçtiğiniz için biz teşekkür ederiz değil mi?
1: Elbette.
3: Sağ olun, evet. Bağırın. Biz teşekkür ederiz.
0: Ve sevgili Tuana Kibar, sen de hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş buldum. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizlerle burada olduğum için çok mutluyum, çok onurluyum. Çok güzel bir deneyim olacak umarım benim için. Çok değerli sanatçılarımızla burada bir aradayız. İnşallah güzel olur.
0: Güzel olacak. Çok da güzel bir heyecan yansıyor. Her buluşma bizim için de çok heyecan verici. Sizinle birlikte bizim için de sürprizlerle dolu oluyor aynı zamanda. O yüzden bu programın heyecanı hep dorukta ve öyle de tutmaya niyetliyiz. İlk türküyle dilerseniz yola koyulalım. Heyecanımızı şöyle mikrofon başına taşıyalım. Genelde mikrofon başında bambaşka görüyoruz genç yıldızları. Tuana Kibar'ı mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Tuana Kibar'ı dinledik. İlk türküsünde bir yol havası seçmişti. Giresun yöresinden Bicoğlu Osman Gökçe'den alınan türküydü. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel bir kadın rengi. Tahmin ediyoruz ki Karadenizlisin zaten, değil mi?
1: Evet, Karadenizliyim. Aslen Açvin Borçkalıyım. Karadeniz kültürüyle büyüyen bir çocuğum, genç kızım aslında. Sevgili babam, bahsetmek istiyorum ondan. Ben kendisini 2021 yılında Covid'den dolayı kaybettim. Kendisi bana o kültürü çok güzel yaşattı. Ben de umarım kendimden sonraki nesillere çok doğru bir şekilde aktarabilirim.
0: Memleketini özümsemiş ve türkülerine de aşık olmuş ve şimdi de onları güzel güzel seslendirmek istiyor. Bu arada sevgili Uğur Önür'e de teşekkür etmek isteriz. Çok güzel eşlik etti,
1: evet,
0: Tuana Kibar'a. Çok keyifliydi yine onun da ustalıklı sazını dinlemek. Senin sesinle de çok güzel birleşmişti. Evet, bir tık heyecan hissediliyordu. Nefesle ilgili heyecanlar. Heyecanı da Türkiye çok güzel yansımıştı. Bakalım ustalar hangi ayrıntıları duydular, neler söyleyecekler. Sevgili Esra Er İkinci ile başlayalım.
2: Öncelikle Tuanacığım, ağzına gönlüne sağlık. Yöre insanı olmak büyük bir artı. Çünkü oranın hançerisini, kırtlağını doğuştan alıp getiriyor insana.
0: Çok rahat,
2: evet,
0: o anlamda
2: kesinlikle.
0: Değil mi?
2: Kesinlikle, yani o hançereyi yapmak için zorlama olmuyor. Çünkü o zaten onun genetiğinde var, ruhunda var. Biraz çalışma gerektiren, biraz dinleme gerektiren durumlarla birleştirince gayet güzel bir icra çıkıyor. Ben çok beğendim. Özellikle duygusunu çok beğendim. Ben hissettim gerçekten, ama tabii ki şu var. Bunu zaman içerisinde çok daha oturtacağından eminim. Tabii bu stüdyonun heyecanını da yatsamıyoruz.
0: Elbette. Hala çok heyecanlı,
2: evet.
0: Sevgili dinleyiciler. Keşke görebilseniz. Heyecandan sürekli olarak gülümsüyor. Çok da yakışıyor ona.
2: Evet. Bu hepimiz için geçerli tabii ki, buranın heyecanı. Ağzına gönlüne sağlık. Yol havası okumak, hele ki bu genç yaşta, çok kolay bir iş değil. Başarıların devamını diliyorum. Ahmet Hocam ne der bilemiyorum.
0: Evet, bakalım Ahmet Tozu ne diyecek? Tabii ki uzun havalar zaten çok büyük artıdır söyleyen solistler için, değil mi? Değerli ustalarımız, yol havaları da Karadeniz'in uzun havalarıdır sevgili dinleyiciler.
3: Kesinlikle öyle. Yani bir sanatçının bohçasında muhakkak uzun havalar, hoyratlar, yol havaları, bunlar olmalı. Çünkü bir yörenin bir uzun havasını söylemek, gerçekten o yöreden olmadığın zaman onu icra etmen ya da itkan etmen, hakkını vermen gerçekten çok zor. Çok zor ve çok çalışmalar gerektiriyor. Ama o yöreden gelen bir insan suyundan mı, coğrafyasından mı, yediği yemeklerden mi, artık doğuştan alıyor o gıtlakları, o nameleri.
0: Muhakkak.
3: Sevgili Tuana da çok güzel icra etti. O nameleri çok güzel duyduk sesinden.
0: Evet, evet. Duygusu çok güzeldi.
3: Hani gözünü kapat, evet, Karadenizli diyorsun.
0: Evet.
3: O bölgenin insanı diyorsun. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel yol havasını bize dinlettiği için, bu kadar güzel duygulu söylediği için. Sesinin çıkış yönü biraz geride. Onu bir tık öne alırsan, yani rezonansları alırsan çok daha güzel tınlayacak ve çok daha net bir şekilde ifade edeceğiz söylediğimiz uzun havayı veya türküyü, zamanla düzelecek.

0: kendini geliştirecek, kendini bulacak.
1: Tabii ki.
0: Önce kendisini keşfedecek. Önce kendisini bol bol dinleyecek.
1: Evet.
0: Burada ne yaptım, neden bu böyle oldu? Onu analiz edecek kendisi. Ve eminim Tuana da bunu yapacak. Daha uzun yollar var önünde ama şunun farkına varması lazım. Evet, ben kendimi dinleyeceğim. Şurada ne yaptım, neden olmadı bu?
1: Evet. İyi ustalık, iyi çıraklıkla başlar her zaman. Yolun başı orasıdır. Ve değerli Ahmet Tozu da altını çizdi. Ustalar her zaman söylüyor. Bol bol kendinizi dinleyin diye. Sen dinler misin kendini çok?
2: Kendimi dinlerim, evet. Türkü okumayı çok seviyorum zaten. Aslında okurken kendimi o yaylalarda hissediyormuşçasına okumak çok başka oluyor. O duyguya girebilmek gerçekten. Seviyorum, yöremi seviyorum. Türkülerimiz bambaşka. Gerçekten türkülerimizi okumayı, seslendirmeyi çok seviyorum.
1: Siz en önemli şeye sahip olmuşsunuz. Türkülerle buluşmuşsunuz, gönlünüzü türkülere vermişsiniz, muhabbet gelişmiş aranızda ve sen de ne güzel tanımladın. Gerçekten bizi de o yaylalara götürdü sesin. Ağzına yüreğine sağlık. Seni tanımaya devam edeceğiz elbette ama yanında da heyecanla bekleyen bir başka arkadaşımız var. Onun da ilk türküsünü dinleyelim. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Çiftçi'yi ilk türküsü için mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda Mustafa Çiftçi'yi ilk türküsünde dinledik. Diyarbakır yöresinden Nida Tüfekçi'nin Ramazan Şenses'ten derlediği çok da sevilen türkülerden birini seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yine sende de çok güzel bir renk duyduk sevgili Mustafa. Çok olgun bir tonu var sesinin.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir rengi var. Tam bir Güneydoğu ve Doğu türküleri erkek sesi. Bize güzel geçti türkü. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bir kere daha. Sağ olun.
0: Tabii bakalım ustalar ne diyecek. Bu kez sevgili Ahmet Tuzu'dan başlayalım.
2: Hay hay. Çok güzel bir tenor. Tam yani yöre sesi.
0: Evet, değil mi?
2: Tabii o bizim, ben de kendimi doğulu saydığım için o doğu tarafı genelde bizde tenor çıkar.
0: Öyle
2: yani
0: mi?
2: Bariton, kalın sesler ya da bas çok az çıkar. %80 tenorumuz varsa, erkeklerden bahsediyorum. %20 bas bariton anca çıkar.
0: Hmm.
2: Sevgili Mustafa da o %80'in içinde. Çok güzel bir tenor. Çok güzel icra etti. Sesi tam yerinde. Kıtlağını sıkıyor. Yani özellikle o tizlere geldiğimiz zaman.
0: Bu heyecandan mı, doğru tekniği uygulamamaktan mı?
2: Tekniktendir. Heyecandan da olabilir ama teknik sağlam olursa o heyecan fark etmiyor. O tizlere geldiği zaman mesela larenks yukarıya kalkıyor Mustafa'da. Larenks dediğimiz yutak ya da Adem elması. O yukarıya kalkınca dil kökü aslında onu etkiliyor. Dil kökü yukarıya kalkınca %80 geliyorsa sesin kapasitesi, hemen bir %20, %30 düşüyor.
0: Evet.
2: O netlik gelmiyor. Mustafa'nın ses yönü çok güzel. Ama işte bu kasıntıdan dolayı ses böyle kısık gibi oluyor orada. Orada çok büyük bir potansiyel var. Çok güzel bir ses var. Çok daha net ve çok daha güzel söyleyebilecek bir potansiyel görüyorum ben. O gırtlağı açtığımız zaman ses zaten rezonansta, orada direkt parlayacak. Yani o sıkışıklık, o darlık hissi karşı tarafa geçmeyecek. Eminim kendisini dinliyordur ve eminim bu konuda da çalışmaları yapacak ve o sıkmadan kurtulacak.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok değerli yorumlar Ahmet Tuzlu'dan. Evet. Daha önce uyaran olmuş muydu? Ya da kendindeki bu teknik sıkıntının farkında mıydın sevgili Mustafa?
1: Açıkçası farkındaydım, evet. Ama bir türlü bu problemi aşamadım. Aşacağız umarım.
0: Çalışmayla.
1: Çalışmaya devam.
0: Daha yolun başındasınız. Devam evet.
2: Çalışmayla, doğru çalışmayla, doğru adımlarla çok rahat aşılacak bir durum. Çünkü bir alışkanlıktır bu. Şimdi insan bir alışkanlığı bırakıp da başka bir alışkanlığa geçmesi için gerçekten zamana ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
2: Ve zor oluyor.
1: Hı hı.
2: Bu da çalışmak gerektiriyor. Sürekli tekrarlamak gerekiyor.
1: Doğrudur.
0: Tam da bu çalışmaların yapılacağı, zaten bu tekniklerin doğrularının öğrenileceği çağlardasınız.
3: Evet.
0: Ne güzel ki türkünün yıldızları ile buluştunuz, ustalarla buluştunuz. Bakalım sevgili Esra Er ikinci ne diyecek sevgili Mustafa için?
3: Sevgili Mustafa'nın memleketini sormadım ama.
1: Vanlıyım ben.
3: Evet, şimdi Elif Hanım.
0: Vanlıyım,
3: güzel...
0: Şanlıyım. Bu kaçıncı güzel
3: evet,
0: genç değil mi?
3: Türkünün Yıldızları programına gerçekten Van'dan hangi gencimiz geldiyse hayran kaldık hakikaten.
0: Evet.
3: Sesine, duygusuna.
0: Müthiş bir kuşak geliyor Van yöresinden yetişen.
3: Evet.
0: Bu da yörede Türk halk müziğinin çok ciddi desteklendiğini düşündürüyor.
3: Kesinlikle.
0: Bize. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz.
3: Oradaki hocalarımıza da buradan selamlar olsun, sevgiler olsun. Demek ki gerçekten bu işi önemseyip bu şekilde çalıştırıp öğrenciler yetiştiriyorlar. Sevgili Mustafa da çok güzel okudu, çok beğendim. Çok geniş aralıklı bir türkü zaten. Onun da tenor olması bu anlamda avantaj. Tabii insan kendini kendi keşfediyor. Bazen öyle türkülerde, öyle tiz yerlere kendi adıma söylüyorum, çıkıyorum ama daha sonra aynı tizlikteki bir türküyü okuyamayacağımı düşünüyorum. İşte o andaki ya heyecanımız ya da alışmış olma duygumuz. Ben onu ondan okuyamam. Ben şunu şundan yapamam. Halbuki bunu çalışarak, işte zamanla ve kendimizi rahat bırakarak, birkaç deneyimle, deneyerek, sürekli deneyip yanılarak belki de yapabileceğimize inanıyorum. Var çünkü o ses var. Sadece tek yapman gereken şey kendini rahat bırakmak. Onun dışında gayet güzeldi. Yorumun, duygun, ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli ustaların yorumları benim için çok önemli.

0: Tabii bu yorumları dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım bu dediğimiz problemi halledeceğiz.
1: Bu arada Vanlısın. Van yakında bir kart viziti olacak. Ben Van'dan geliyorum diyen öğrencilerle ilgili hiçbir endişemiz kalmayacak. Hem çok çalışkansınız hem de
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: güzel seslerle buluştuk.
2: Maşallah.
1: Çok mutlu oluyoruz biz. Seni de tebrik ediyoruz. Çok
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yorumlar
0: ederim. Çok
1: aldın.
0: sağ olun.
1: Dilersen biraz daha tanıyalım seni sevgili Mustafa.
0: Tabii ki.
1: Vanlısın. Kaç
0: Vanlıyım.
1: yaşındasın mesela?
0: 25 yaşındayım.
1: Evet.
0: Şu an Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde müzik eğitimi lisans 3. sınıf öğrencisiyim. Bağlama çalıyorum, gitar
1: Çalıyorsun.
0: çalıyorum, piyano çalıyorum.
1: Ne güzel enstrüman da var. Kendine mi eşlik ediyorsun? Çalıp okuma da var mı sevgili Mustafa?
0: Çalıp okuma da var biraz. Hani öğretmenlik üzerine eğitim aldığımız için daha çok eşlik.
1: Evet.
0: Vanlıyım dediğim gibi. Şu an Ankara'da yaşıyorum.
1: Türkülerle
0: Üniversite için.
1: nasıl buluştun?
0: Açıkçası üniversitede daha çok Türk halk müziğine yöneldim. Gençlik korosuyla beraber tabii ki.
3: Bizim TRT'nin gençlik
0: Evet,
3: korosu
0: TRT
3: değil mi?
0: Gençlik
1: Evet.
0: Korosu. Orada biraz başladı
1: Ne
0: aslında
1: zaman
0: bu serüven.
1: geldin?
0: 2022'ydi sanırım.
1: Evet.
0: 22'ydi evet.
2: Çok da yeni
1: Çok
0: aslında.
1: da yeni, evet.
0: Orada başladı biraz aslında Türk halk müziğiyle tanışmam. Hani
1: Evet.
0: üniversiteden sonra gençlik korosuna katıldım. Yani halk müziğine bir ilgim vardı zaten. Sürekli bir ilgim vardı. Hep dinliyordum. Ama gençlik korosuyla beraber söylemeye başladım.
1: Nasıl oldu? Burada türkülerle buluşunca türküleri çok
0: Çok
1: sevdiğini mi fark
0: sevdiğim
1: ettin?
0: biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Şu an severek okuyorum. Umarım bu yolda daha çok ilerleyeceğiz. Daha çok çalışmalarımız olacak.
1: Üniversiteye gelinceye kadar müzikle ilgilenmemiş miydin sevgili
0: Yani
1: Mustafa?
0: amatör bir şekilde ilgileniyordum. Ama üniversitede biraz daha işin akademik boyutuna geçtim. Yani daha profesyonel yapmaya çalışıyorum.
1: Evet. Bugün stüdyomuzda ağırladığımız iki güzel isim sevgili dinleyiciler, Tuana Kibar ve Mustafa Çiftçi. İlk
0: Teşekkür
1: türkülerini
0: ediyoruz.
1: dinledik. Geldi sıra ikinci türkülerine. Sevgili Tuana, bir kere daha mikrofon başına geçsin ve ikinci türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Tuana Kibar'ı dinledik. İkinci türküsünde Rize yöresinden Enis Genç Türk'ün Emin Yağcı'dan derlediği. O yaylanın sisli puslu havası arasından ışıldayan güneşi gördük, duyduk. Sesinde gerçekten duyguları hissediyoruz sevgili Tuana Kibar. Ağzına yüreğine sağlık bir kere daha. Ama yine aynı heyecan seni biraz bastırmış gibi geldi. Bakalım ustalar ne diyecek? Ki zaten bu stüdyoda bu heyecanı ustalar her zaman öngörüyor. Ben önden rahatlatayım sizi.
1: Evet, hep aramızda konuştuğumuz bir mevzudur bu. Hani ben evde daha güzel okuyordum falan diye, evet. Böyle.
0: Evde ben böyle bile daha güzel okuyorum.
1: Burada tabii ki farklı oluyor. Bunu tabii ki dinleyicilerimizin de hoşgörüsüne sığınıyoruz her zaman için.
0: Elbette.
1: Yine güzel, naif sesinle güzel bir türkü daha dinledik. Ben çok beğendim. Yine çok hoş. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Ahmet Tuzlu, siz nasıl duydunuz bu sefer bu türküde Tuana'yı?
3: Çok güzel, yine çok naif ve çok güzel bir ses. Öne almalı sesini.
0: Evet.
3: Parlatılmalı o ses. Ve nefes. Bu sefer de
0: nefes vardı,
3: nefesi
0: evet.
3: Nefesi gördük. Nefesle türkü söylemiyor. Yani o havanın, o nefesin sürekli geldiğini hissetmen lazım. Yani o sıcaklık sürekli burada hissetmen lazım. O maske bölgende, yani ağzında, burnunda o nefesin sürekli geldiğini. Çünkü bazı yerlerde o nefes gittiği zaman mesela cümle de düşüyor. Ama tabii nefesi kontrol etmek lazım. Onu neyle kontrol ediyoruz? Diyaframla kontrol ediyoruz. Onu kontrol ettiğimiz zaman istediğimiz gibi nefes alırız, nefes de veririz. Sevgili Mustafa'ya söylediğim gibi o larynx, o yutağımızı da rahat bırakabiliyoruz. Çünkü aşağıda rahatlamış, hepsi rahatlamış. O yüzden nefesle söylemen lazım türkülerini. O nefesin sürekli gelmesi lazım. Sadece diyeceğim bu kadar.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
3: Başarılar diliyorum.
0: O kadar güzel bir gülümsemesi var ki sevgili dinleyiciler. Ama şunu kabul ediyoruz ki heyecanını bugün bu gülümsemesinin arkasına saklıyor. Gerçekten heyecanlarını tarif edemem ben size. Ama türkülerde de bu heyecanınız çok güzel yansıyor. Biraz tanımak istiyoruz seni Tuana. Sevgili babacığın sana türküleri sevdirdi. Seni dinleyebilme şansı olmuş muydu?
2: Evet, ilkokul çağlarımdan beri türkü söyleyerek büyüdüm aslında. İlk türkü okuduğumda, hatta okuduğum türkü Hey Gidi Karadeniz'di.
0: Evet. Baban izleyebilmişti yani.
2: Evet.
0: Ne güzel.
2: Kendisi her zaman çok destekleyen bir insan oldu. Ben onunla gurur duyuyorum. Umarım onu da gururlandırabilecek bir evlat olurum her zaman.
0: Öyle olacaksın inşallah. İki sevdiği şeyi bir araya getirmiş, türküleri seviyormuş ve sevgili kızıyla buluşturmuş.

0: Ne güzel. Allah rahmet eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Senin de yolun açık, yıldızın parlak olsun. Seni çok da fazla duygulandırarak iyice heyecanlandırmak istemiyorum ama sonra yol nasıl devam etti? Dilersen öyle devam
1: Evet.
0: edelim. Biraz daha gelelim günümüze. Şimdi hangi okuldasın?
1: Lise yıllarımda aslında ben de amatör olarak ilgileniyordum yani. Fakat artık kendimi tanımaya başladım ve müziğin gerçekten beni çok mutlu ettiğini, gelecekte de beni motive edecek şeyin bu olduğunu, bir mesleği okumak yani okulu bitirmek değil de sonuçta hayatımızı onunla sürdüreceğiz. Neyle mutlu olacağız? Yani bunu düşünmeye başladığım zaman dedim ki gerçekten ben müzikle mutlu olacağım.
0: Ne güzel.
1: Ve
0: Aşkı tarif ediyor. Bir şeyi aşkla sevmeyi tarif ediyor. Evet.
1: çok mutluyum. Bu şekilde aslında bu yola gönlümü verdim. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ses eğitim bölümü lisans birinci sınıf öğrencisiyim.
0: Daha birinci sınıftasın.
1: Evet.
0: Daha küçücüksün tahmin ediyoruz. Kaç yaşındasın?
1: 20 yaşındayım.
0: Daha küçücüksün. Uzun bir yol var önünde. Ömrün de uzun olsun.
1: Şu anda burada olduğum için de çok mutluyum. Bu kıymetli stüdyoda kıymetli sanatçılarımızla beraber, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Bana çok güzel şeyler katıyor, çok güzel deneyimler oluyor.
0: Ne güzel, ne güzel sevgili dinleyiciler. Heyecanının arkasında da büyük bir muhabbet var ve sevgili Tuana duygularını da çok güzel ifade etti. Yolun açık, yıldızın parlak olsun. Sevgili Mustafa'nın ikinci türküsüyle devam edelim. Güzel sesini bir kere daha türküde duyalım. Mustafa Çiftçi'yi mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Mustafa Çiftçi'yi dinledik ikinci türküsünde. Sivas Zara yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği türküyü seslendirdi. Yine ne güzel seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir hançeren var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok değişik
1: ederim.
0: bir hançere var. Ve özellikle bu yöre türkülerinde mi bilmiyorum ortaya çıkıyor. Dinlerken insan ne de güzel uzun hava okur diye düşünür. Düşündü de zaten. En azından ben düşündüm. Sevgili Mustafa, uzun havalarda okuyor musun?
1: Daha uzun havalar üzerinde biraz çalışmalarım devam ediyor açıkçası. Daha erken başlayamadığım için biraz onun eksikliklerini kapatmaya çalışıyorum. Hala çalışmalarım devam ediyor. Uzun havalara daha çalışıyorum açıkçası, öyle diyeyim.
0: Ben haddimi aşmayayım elbette ama ustalar daha iyi bilir. Türkülerin duygusunu çok rahat geçiren bir hançere var. Yöre türkülerindeki o içli havayı çok güzel yansıtan bir hançere ve uzun havalara çok güzel olur
2: gerçekten
0: dedim ama
2: öyle.
0: Sevgili Esra Er, siz ne
2: çok
0: dersiniz?
2: Çok haklısınız Elif Hanım, çok haklısınız. Mustafa'nın sesi adeta böyle geniş aralıklı doğu türkülerini söylemek için
0: yaratılmış.
2: Hakikaten ve tabii şaşırtıcı olan sizin de dediğiniz gibi çok kısa süre içerisinde aslında bu türkülerle tanışması. Bu türküleri okumak için gerçekten bir emek vermek ya da bir uzun süre çalışmak

0: gerekli. Demek ki biraz da yaratılış özelliği diye düşünüyorum ama uzun havaları da mutlaka üstüne düş. Çünkü hakikaten erkek sesi olarak hem çok yumuşak, gerektiği yerde sert olabilen ve uzun havanın niteliğini taşıyabilecek bir ses yapın var. Onu da başaracağını düşünüyorum. Sazla çalıyorsun, değil mi? Bu da
1: Çalıyorum,
0: çok büyük
1: evet.
0: bir avantaj. En azından kendine açış yapabilirsin.
1: Evet.
0: Kendince denemeler yapabilirsin. Kendi adıma söyleyeyim.
1: Çok büyük artı,
0: Evet,
1: evet.
0: en çok istediğim şey bir saz çalabilmek. Çünkü istediğiniz zaman bir türküyü şu tondan mı söyleyeyim? Hani birini arıyorsunuz ki deneyelim bakalım hani olacak mı olmayacak mı? Ama saz çalan kişi iki kişi sayılır, değil mi?
1: Evet.
0: Onun için çok şanslısın. Bu şansını da iyi yönde kullanacağını düşünüyorum. Ben
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: beğendim.
1: Ustalar
0: Çok teşekkür
1: ayrıca,
0: ederim.
1: özellikle Ali Haydargül altını da çizer.
0: Evet.
1: Uzun hava söyleyen de iki
0: Evet, doğru. Gerçekten
1: kişidir.
0: hocamız da.
1: Hatta daha çoktur.
0: Evet.
1: Ve
0: Doğru.
1: sevgili Ahmet Tozlu'ya dönelim. O ne diyecek?
2: Yani sevgili Mustafa'ya diyecek bir şey yok.
1: Çok güzel, değil mi?
2: Çok güzel icra etti. Ama önceki türküde yaptığım yorum hala geçerli. Bu
1: Sesine
2: sesini
1: çok
2: sıkma.
1: daha.
2: Çünkü vokallerde, yani harflerde, sesli harflerde özellikle bazılarında çok güzel rezonansa sokabiliyor sesini ve çok güzel parlıyor orada. Bazılarında havayı veriyor, nefesi veriyor ama sıkarak yaptığı için o parlamıyor.
1: Evet.
2: Buna dikkat etmesi lazım ve kendini dinlemesi lazım. Bir cümlede çok güzel parlak bir ses var. İkinci cümle gelince orada bir sönük, daha kapalı. Sanki Mustafa değil. İnsanın bir rengi var. O renk üzerinden ilerlemeli. O rengi dinleyiciliğe, seyirciye tanıtmalı. Oradan devam etmeli. Çünkü o kendidir.
3: Teşekkür ederim hocam.
2: Uzun havaları ihmal etme. Ama bir yören olması lazım. Bir halk müziği sanatçısının bir yöresi olmalı. Yani her yöreden söylersen, o zaman bu benim fikrimdir tabii. Ne kadar farklı yöre söylersen, ne kadar iyi söylersen de söyle, hiçbirini söylememiş oluyorsun. Çünkü bir halk müziği sanatçısı bir yöreyle anılmalı. Sevgili Tuana Karadenizli, evet, Karadeniz çok güzel okuyor. Sevgili Mustafa Vanlı mı? Vanlı çok güzel okur.
1: Evet.
2: Ya da Vanlıdır, Antep söylüyor. Ama bir yöreden gitmesi lazım.
3: Evet.
2: Ama kalkıp da şimdi sen Bozlak okursan, yani ne kadar başarılı olursun bilemiyorum.
3: Evet.
2: Okursun, çok çalışman gerekiyor.
3: Evet.
2: Gıtlağın döner mi? İşte o meçhul. Çünkü
1: Evet.
2: gıtlak meselesi dediğimiz gibi coğrafya meselesi.
1: Evet.
2: Oradan geliyor.
1: Evet, gerçekten yöre için özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için doğal bir yetenek. Umut ediyoruz. Çok daha güzel türküler dinleyeceğiz senden ve sevgili Ali Haydargül'ün eline de düştün zaten. Düşmüşsün.
3: Teşekkür
1: Nasıl
3: ederim.
1: mutlu olmuştur diye düşündüm ben şimdi seni dinlerken.
3: Biz çok mutlu olduk onunla beraber dersleri gördüğümüz için. İlk geldiğim günde de beni ilk dinlediğinde Ali Haydar hocam hep TRT radyo sanatçılarını dinle. Kendindeki gelişmeyi fark edeceksin.
1: Evet, çok da temiz okuyorsun.
3: Öyle de oldu açıkçası.
1: Gelişmişsin de zaten.
3: Teşekkür
2: Bu
3: ederim.
2: arada sevgili Ali Haydar Gül hocamdan bahsetmişken onun hiçbir dediğine kulak ardı etmeyin.
3: Evet.
1: Evet.
2: Gerçekten çok tecrübeli ve çok yol gösterici bir şeftir, bir hocamızdır, bir büyüğümüzdür. Ali Haydar hocam başta olmak üzere TRT Ankara Radyosu sanatçıları olarak bu kapımız halk müziği sevdalısı gençlerimize açıktır.
3: Çok teşekkür
2: Biz
3: ederim. Sağ
2: buradayız.
3: olun.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bu davete icabet eden gençlerin yıldızının parladığı programdayız ayrıca. Türkünün yıldızlarındayız. Birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Üçüncü türkülere geçeceğiz. Sevgili Tuana'yı bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili Tuana Kibar'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Cemile Cevher'in Trabzon Beşikdüzü'nden Kasım Gürsoy'dan derlediği türküyü seslendirdi. Ve türkülerin duygularını çok güzel aktarıyorsun, yaşıyorsun Karadeniz yöresindeki o güzel türküleri. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Burada olduğum için çok mutluyum. Bu programda olduğum için, beni buraya davet ettiğiniz için çok mutluyum, çok şanslıyım. Çok kıymetli bir program oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum
0: Bizim
1: sizlere.
0: için de öyle. Üçüncü türküde bu arada daha da rahatlamıştın.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet, öyle oldu. Yol havalarında ya da daha yavaş olan türkülerimizde yaylalara gidiyoruz, onu hissediyorum demiştim ya.
0: Evet.
1: Hareketli türkülerde de aynı şekilde sanki bir kemençe bir hızlanacakmış da o horona başlayacakmışız
0: Başlayacakmışız gibi değil
1: hissiyatı.
0: mi? Bir taraftan
1: Aynen.
0: çay toplarken diğer taraftan
1: Evet.
0: o teraslarda horon
1: Aynen.
0: tutacakmışız gibi.
1: Evet.
0: Ama sesin de bize bunu yansıtıyor. Bu çok önemli Tuana. Biz türküdeki bu sözünü ettiğin ritmi sesinden alabiliyoruz ve bu çok güzel bir şey. Bu sefer biraz daha da rahatlamıştın. Ve
1: Evet.
0: tabii ki ustalar hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamıştır
1: Bizim de
0: sevgili
1: içimiz
0: dinleyiciler.
1: kıpır kıpır oldu
0: Bakalım
1: dinlerken.
0: ne
1: Gerçekten o
0: diyecekler.
1: enerjiyi biz de
0: Evet.
1: aldık. Bir kere zaten kültürümüze bu kadar gencecik yaşta sahip çıkmaları gerçekten çok kıymetli.
0: Ne güzel bir muhabbet değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani herhangi bir gencimize zorla bu müziği kesinlikle iletemeyiz. Buna gönülden bağlı olmaları bu güzel yaşta ve gerçekten çok doğru yoldalar. Onun için ben çok mutluyum. Ağzına gönlüne sağlık sevgili Tuanacığım. Yolun açık olsun inşallah. Ben çok beğendim. Çok da keyifliydi. Biz de hareketlendik açıkçası. Çok güzeldi.
0: Evet, Ahmet Tuzun ne diyecek bakalım.
2: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Tuana.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hareketli türkülerde şuna dikkat ettim. Hani gülümseyerek biraz söyledi. Gülümseyerek söylediğimiz zaman çok daha parlak çıkıyor sesimiz. Onu nefesle de birleştirdiğimiz zaman muazzam bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden nefesine sağlık. Yolun daha başındasın. Devam et. Sevgili Esra Hocam'ın da söylediği gibi bizi çok mutlu ediyor böyle gençlerin Türk halk müziğine gönül vermeleri ve bizim üzerimize düşen de onları teşvik ettirici şeyler yapmak, onlara yol göstermek, gösterebiliyorsak tabii.
0: Elbette, elbette.
2: Elimizden geldiği kadar da onları desteklemek.
0: Destekliyorsunuz zaten. Burada olmanız bile çok büyük destek ve kıymetli tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Yolunda başındaki pırıl pırıl gençlerle gerçekten başında. Daha 20 yaşında sevgili dinleyiciler, daha birinci sınıfta sevgili Tuana. Bu yolculuk daha yeni başlamış sayılır. Çocukluğundan bu muhabbete kap.

yaptırmış kendisini ve artık yolunu profesyonel olarak çizmek istiyor. Ve sevgili Mustafa'ya dönüyoruz. O da üçüncü türküsü için bekliyor sevgili dinleyiciler. Biz de o güzel hançeresiyle buluşmayı bekliyoruz. Üçüncü türküsünde Mustafa Çiftçi'yi dinleyeceğiz. Mikrofon başına alıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Mustafa Çiftçi'yi dinledik. Yine Sivas yöresinden bir türkü seçmiş sevgili Mustafa. Yine o güzel sesiyle çok da güzel seslendirdi. Elbette daha gidilecek yol, çalışılacak türküler, nameler var. Bu yaş için ama çok doğru bir noktada türkü seslendiriyorsunuz. Ağzınıza, yüreğinize.

0: olacaksınız. O duyguya sahip olacaksınız. Hançeresine sahip olacaksınız. Nefes tekniğini güzel kullanacaksınız. Bunlar böyle aslında söylerken bile yorucu ama uygularken çok daha yorucu. Onun için aslında işin temelinde tabii ki bir Allah vergisi bir yetenek olmalı. Muhakkak. Onun üstüne de kişi kendisini tanıyarak zamanla şunu da şöyle yapabiliyorum, bunu da böyle yapabiliyorum ya da neresinde yanlış yapıyorum. Kişinin en güzel hocası aslında kendisidir.
1: Kendisidir, evet.
0: Tabii ki destek alınmalıdır. Hani çok bilmediğimiz çok şey var. Ama onun haricinde kendinin aşabileceği durumlar da olduğuna inanıyorum Mustafa'cığım. Ağzına gönlüne sağlık. Başarıların devamını diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bu yol elbette ustalık çıraklıkla yürünen bir yoldur ama
2: kesinlikle.
1: Çırağın da çok gayretli, çalışkan olması lazım evet. Değil mi sevgili Ahmet Tuzlu? Siz ne diyeceksiniz?
3: Tabii ki çalışmadan hiçbir şey elde edemeyiz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar başarılı oluruz bir işte. Bu sanat için de geçerli, başka bir sektör için de geçerli.
1: Evet.
3: Yaptığımız işe hakim olmamız lazım. Sevgili Mustafa, ağzına yüreğine sağlık. Esra hocama da katılıyorum söylediklerine. Yolun açık olsun. Hep güzel türküler söyle ve başarıların daim olsun.
2: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli sanatçılarımızdan, ustalarımızdan bu sözleri duymak çok güzel. Tecrübelerinden elbette ki yararlanacağız. Yapmış olduğu yorumları tabii ki de dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, kültürümüzü daha iyi temsil edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz umarım.
1: Biz de öyle umut ediyoruz ve bu umutla sizden türküler dinlemek bizi her zaman heyecanlandırıyor. Tabii kültürümüzü temsil edeceğiz dedin sevgili Mustafa. Bu arada şöyle kısaca bir hayalleri de soralım. Bu yola çok geç çıktın ama.
2: Açıkçası ben bazı insanların hayatına dokunmak istiyorum. Ben şu an öğretmenlik okuyorum. Kendim yaşadığım coğrafyada bana dokunan öğretmenlerim oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de onlara dokunmak istiyorum.
1: Hamurunun yoğrulduğu coğrafyada evet. Sen de insanlara bir şeyler vermek istiyorsun.
2: Kesinlikle.
1: Seni yetiştiren coğrafyada öğrenci yetiştirmek istiyorsun.
2: Evet.
1: Ve tabii ki müzik öğretmeni olacaksın evet. Değil mi? Aha. Türküleri öğreteceksin. Ne güzel bu güzel sesle.
0: Çok güzel evet.
3: Allah gönlüne göre versin kardeşim.
2: Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz nazik davetiniz için.
1: Hem türkülerle olan muhabbetinizle hem güzel seslerinizle buluştuğumuz için biz çok keyif aldık. Umut ediyoruz. Siz de bu keyfi paylaştınız bizimle ve muhakkak artılarla peki, gidiyorsunuz burada. Gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyiciler, bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu ses sanatçıları Esra Er Ekinci ve Ahmet Tuzlu'yu ağırladık. Değerli ustalarımıza bir kere daha teşekkür ederiz. Tecrübeleriyle yol gösterdiler bugün de. Türküleri Tuana Kibar ve Mustafa Çiftçi'den dinledik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş. Tonmeisterimiz sevgili Levent Kent. Ve değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda kavalda Hüseyin Geçer, mey balabanda Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş eşlik etti genç solistlerimize. Sevgili dinleyiciler, vedamıza elbette yine solistlerimizin sesinden dinleyeceğimiz bir türküyü katıyoruz. Bugün de haftaya aynı saatte yepyeni seslerle, isimlerle buluşacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştırdığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Senem Akdemir.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız.
1: Bugün birbirinden kıymetli saz ustalarımızla beraberiz. Tabii her zaman olduğu gibi. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun büyük ustalarından Ferhat Durmuş. Nefesli sazda canım kardeşim, dostum Fatih Koçer kardeşim. Ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş kardeşim. Cemal'im çok yakışıklı görünüyorsun canikom. Klasik gitarda Halil Melikşen kardeşim. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Nasıl Senom, iyi konuşabiliyor muyum canikom?
0: Estağfurullah abicim, çok kıymetlisin.
1: Sen de öylesin.
0: Seninle bir arada olduğum
1: çok
0: için.
1: Çok güzel görünüyorsun
0: yani, çok
1: bu arada.
0: Çok teşekkür ederim, o senin güzel bakışın abicim. Yapım ve yayın ekibimizi de takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bugün bizlerle olacaklar. Bu güzel yayını dinleyicilerimize aktarmak üzere. Evet kıymetli abicim, çok güzel bir eserle girdik Diyarbakır.
1: Vallahi bizim Diyarbakır'a gittik, hem de beraber gittik.
0: Aynen
1: beraber
0: abi.
1: Söyledik.
0: Aynen öyle abi.
1: Özlemiştik değil mi seni?
0: Kesinlikle abi. Ben yeni geldim Diyarbakır'dan bir hafta, bir iki
1: vallahi
0: hafta senin, oluyor ama.
1: Ben özlemişim.
0: Ben de.
1: Bayağıdır gitmemişim.
0: Doğrudur abi. Ama Diyarbakır öyle bir yer.
1: Aynen.
0: Bir saat sonra özlüyorsun.
1: Diyarbakır hep özlenir.
0: Kesinlikle abi.
1: Yani diyelim dün gittin, bugün geldiysen yine özlersin.
0: Aynen
1: çekiyor,
0: abi.
1: Kan
0: aynen
1: çekiyor.
0: Selam olsun.
1: Senem, unutmayalım da bugün bizim Taha'nın böyle çok mutlu bir günü.
0: Evet,
1: onu da böyle bir tebrik edelim.
0: Evet, ilk defa amca oldu.
1: Amca oldu.
0: Buradan aileye de çok selamlar, sevgiler, tebrik ediyoruz.
1: Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun.
0: Olsun
1: öyle
0: inşallah.
1: Dileyelim en azından.
0: Dualarla, güzelliklerle selamlıyoruz kıymetli Arıkan ailesini.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi bana döndün abi, türkü söyleyeceksin.
0: Evet abicim.
1: Evet, gözlerinden belli. Bari ben anons edeyim.
0: Aynen abicim.
1: Benim
0: senin
1: çok sevdiğim
0: sesinden
1: bir türkü, Şanlıurfalıların da çok sevdiği bir türkü. Çimene bak çimene diyelim.
0: Diyelim abicim, güzel sesinden evet. Dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Ağzını, yüreğine, gönlüne sağlık kıymetli abicim.
1: Teşekkür ederim canım benim.
0: Fırsatların da ellerimin
1: Fatih,
0: emekliliğine
1: beğendin mi
0: sağlık.
1: canım? Gerçekten mi? Sen beğendiysen mesele bitmiştir.
0: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımızı, büyüklerimizle bir aradayız. Hakikaten onların eşliğiyle güzelleşiyor bazı şeyler değil mi abicim?
1: Senin güzel yüreğin bize iltifat ediyor da kurban olduğum. Sen de o kadar güzel okuyorsun ki.
0: Abi baş tacısın
1: Sen de
0: abi.
1: bir oku da biz de bir dinleyelim keyifle.
0: Estağfurullah abicim.
1: Ne
0: Ben
1: okuyacaksın bize?
0: naçizane seslendirmeye çalışayım abi. Senin
1: Hiç
0: yanında.
1: mütevazi olma
0: Senin
1: canım.
0: yanında. Estağfurullah abicim. Abicim şimdi Kırşehir'den güzel bir eser var. Allah rahmet eylesin. Üstad Neşet Ertaş'tan bir eser. Hicaz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına.
1: O muhteşem bir
0: Evet.
1: türküdür. Senin o güzel sesinle de çok böyle güzel bir yere gideceğini
0: Çok teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim abicim. Ardından Kayseri Sarız yöresinden Atma Müjgan Okların Bu Canımı Allah İçin. Çok güzel bir eser. Bu da kıymetli ustamız İhsan Öztürk'ün derlediği nadide bir eser. Buradan İhsan hocamıza da, İhsan Öztürk hocamıza da selamlar. Ellerinden öperiz, saygılar sunarız. Naçizane icra etmeye çalışacağım abicim.
1: O zaman ben de diyorum ki Senem Akdemir sizlerle.
0: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Abazın hep daim olsun.
1: Abicim çok teşekkür ederim valla. Üstadların ellerine, emeklerine sağlık. Özellikle Fatih o kadar güzel üflüyor ki. Yani başka bir yere götürüyorsun bizi Fatih. Bir de özledim gerçekten, böyle pek denk gelemiyoruz.
0: Özlemişiz, evet.
1: Senin yoğunluğundan dolayı pek denk gelemiyorduk ama bugün hakikaten çok çok farklı bir enerji değil mi?
0: Hepsi öyle
1: Evet,
0: ya,
1: herkes
0: valla.
1: çok kıymetli
0: Hepinizi çok
1: gerçekten.
0: seviyoruz. İyi ki
1: İyi
0: varsınız, iyi ki
1: gelmişsiniz.
0: beraberiz. İyi ki beraber emek veriyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Senin de hep abazın daim olsun.
1: Senin de
0: O kadar
1: abicim.
0: güzeldi ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seninle
1: Baş
0: bir
1: tacısın.
0: kere daha gurur duydum.
1: Baş tacısın abi. Çok teşekkür
0: Canımsın,
1: ediyorum.
0: var
1: Umarım
0: olasın.
1: dinleyicilerimiz de keyif alıyorlardır kıymetli abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz abicim?
0: Senin beni çok duygulandırdın. Bizim Türkiye benim böyle klasikleşmiş artık böyle şeyleri var ya anları.
1: Anları evet.
0: Her hafta bir uzun hava okumaya çalışırım.
1: Sana
0: Bugün
1: çok
0: de
1: yakışıyor
0: böyle Şanlıurfa'dan güzel bir uzun hava,
1: abicim.
0: Rahmetli büyük usta Seyfettin Sucu'nun güzel bir uzun
1: Allah
0: havasını
1: rahmet
0: okumaya
1: eylesin.
0: çalışalım. Öyle
1: Estağfurullah.
0: diyelim.
1: Ne acaba bir adı?
0: Yarasızlar diyelim.
1: Aman aman aman.
0: Arkasından da Mehmet Özbek hocamızın güzel bir türküsü gelecek.
1: Ellerinden öperiz üstadımızın da buradan.
0: Hepimizin inanıyorum
1: Selamlar.
0: ki çok sevdiği bir türkü. Gözleri Petan Güzel.
1: Aa, çok
0: O nasıl
1: severim.
0: güzel bir türküdür
1: Evet,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: severim. Çok severim abi. Ben de sana böyle küçük küçük eşlik edebilir miyim?
0: Ay senem ne güzel olur valla.
1: Eyvallah abim
0: Hadi
1: benim.
0: canım benim.
1: Güzel sesinden dinliyoruz abi.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzını yüreğine sağlık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum.
2: Estağfurullah.
1: Yani nasıl anlatayım? Öyle bir duyguya ulaştırdın ki bize. Yorum yapamıyorum abi. İyi ki varsın.
2: Estağfurullah.
1: Güzel gönlün var olsun. Şimdi Allah sesini korusun abi.
2: Ol.
1: Çok çok kıymetli gerçekten.
2: İnşallah. Bazı haftalarda şu benden TRT sanatçısı olur mu esprisini yapıyordum ya. Beni uyardılar abi, her hafta aynı espriyi yapıyorsun, artık yapma.
1: Estağfurullah. Abi çok kıymetlisin, iyi ki varsın.
2: Ozanlarımız, ustalarımız bize çok büyük miras bıraktı bu kültürü. Biz de sahip çıkmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hakikaten çok kıymetlisin dediğim gibi. Yani hem bir kardeşin olarak hem bir hemşerin olarak. Analizan.

0: Seninle gurur duyuyorum. İyi
1: Sağ
0: ki
1: ol,
0: varsın.
1: ben de
0: İyi ki
1: öyle.
0: varsın abi.
1: Senom, şöyle bir durulduk böyle uzun havayla beraber. Öyle bir 2-3 türkü oku da bir kendimize gelelim.
0: Ay çok teşekkür
1: Vallahi.
0: ederim abi. Valla ben de senin o duygusallığının arkasında yine bir güzel bir
1: Ben
0: Kürdü.
1: inanıyorum ki çok çok güzel 2-3 türkü gelecek. Öyle hissediyorum.
0: Evet abicim. Manisa'dan Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden adlı türkü.
1: Süper.
0: Çok sevdiğim bir türkü bu
1: Sen
0: benim.
1: de çok güzel okursun
0: Çok
1: bence.
0: teşekkür ederim. Şeref duyarım abi. Sonrasında Musa Eroğlu dedemiz. Musa dedemize buradan selamlar. Ellerinden öperiz. Ondan yani sözü Karacaoğlan'a, müziği Musa Eroğlu'na ait Nalın Dilber adlı
1: O
0: türkü
1: çok
0: var.
1: güzel bir türküdür.
0: Sonrasında yine Balkanlara doğru gidiyoruz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu bababa adlı
1: Bu güzel üç
0: türküler var.
1: türkü senin sesinle muhteşem olacak.
0: Teşekkür
1: Ben
0: ederim abi.
1: öyle hissediyorum. Şu an radyoları başında herkes de öyle hissediyordur. Senem Akdemir kardeşim sizlerle beraber.
0: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. Sağ olasın, var olasın.
0: Anadolu'muzu böyle karış karış gezdin geldin. Nasıldı? İyi miydi?
1: Çok güzeldi abi. Türkiye ile gezmek çok keyifli oluyor hakikaten. Türkiye evinde bunu sıklıkla yaşıyoruz abi, biliyorsun.
0: Yaşayalım ya.
1: Yaşayalım.
0: Her zaman yaşayalım.
1: Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her yeri çok kıymetli, çok güzel.
0: Ve bir o kadar da özel.
1: Kesinlikle abicim.
0: Aynen. Senem, hani bizim böyle bir sloganımız var ya Türkiye evinde. Az konuşup çok türkü söyleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi biraz konuşursak türkülerimizden zaman harcamış
1: aynen
0: olacağız.
1: Aynen öyle abicim. Dilersen kapanışı yapalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Senin o güzel
0: hani
1: sesinden...
0: Sen diyorsun önce kapanışı yapayım abi, sonra sen Diyarbakır'a git.
1: Aynen abi.
0: Ne halin varsa görmeyeceğiz.
1: Estağfurullah, beraber gideceğiz abi.
0: Tamam, beraber gideceğiz.
1: Aynen öyle. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ben Şeyh Musa Esenkuş.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, mübadeleyi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Selanik mübadili Bayram Ülker'in aile öyküsüne devam etmeden önce geçen hafta anlattığımız kısmı özetleyelim. Yazar ve ziraat mühendisi Bayram Ülker'in baba tarafı ailesi Kavala'nın Sarı Şaban kazasının Boynu Kızıl köyünde, annesinin annesi Sarı Şaban Murablı, babası ise Sarı Şaban Baraklı köyünde yaşar. Babaannesinin anlatımına göre evleri bahçe içerisinde iki katlıdır. Meyve ağaçları, kendilerine ait arazileri ve inekleri vardır. Anneanne tarafı geçimini hayvancılık ve tütüncülükle sağlar. Babaanne tarafının çok sayıda inekleri, anneanne tarafınınsa küçük baş hayvanları vardır. Bayram Ülker'in ailesinin Rumeli'de yaşadığı yerdeki halkın tamamı Türklerden oluşur. Selanik'in Yunanlılara tesliminden sonra bölgede otoritenin belli olmaması dolayısıyla Türkler hem Yunan hem de Bulgar çeteler tarafından sık sık taciz edilir, şiddete uğrar diyerek özetimizi yaptıktan sonra sanatçımız Gürhan Aktaş'tan dinleyeceğimiz türkü Eremedim Vefasına Dünyanın dizesiyle başlıyor.

Bayram Bey'e mübadele olacağını öğrenince ailesinin ne hissettiğini sorduğumuzda şu yanıtı aldık. O dönem yaşanan olayları ve şartları tam kavrayamadan eleştirsek de mübadele o insanların kurtuluşuydu. O yüzden de mübadeleyi iyi karşıladılar. Yaşadıkları yerden ayrılmakla ilgili elbette ki üzüntüleri, hem de hayli üzüntüleri var ama bir taraftan da artık çetelerden kurtulmanın da sevinci var. Her iki ailenin başında yetişkin erkek yok çünkü Balkan Harbi için gitmişler ve bir daha dönmemişler. Yetişkin kadınlar ve çocuklar var. Kendileriyle köydeki yakın akrabaları ilgileniyor, mübadeleyi belki de bir kurtuluş gördüler. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Yüksek yaylalarda kaldım, ateşe, hicranlara yandım, ellere, düşmanlara kandım.

Bayram Ülker ailesinin ana vatana gelmek üzere nasıl bir hazırlık yaptığı sorumuzu şöyle yanıtladı. Hazırlık yok, sadece birkaç kap kaçak ve birkaç kat yorgan döşek. Babaannem, biz mübadele olacağımızı duyduğumuz zaman sadece evimizde götürebileceklerimizi toparladık. Köyümüzde hali vakti çok iyi aileler de vardı. Onlar memleketten gelirken altınlarını da getirdiler ama biz getiremedik, derdi. Bayram Bey, mübadelelerin evrak işlerinin takibi konusunda ise şu bilgileri verdi. Mübadele komisyonu kuruluyor, bu komisyona gidip sahip oldukları mallarını ve mülklerini kaydettiriyorlar. Düzenlenen tasfiye talepnamesine göre Türkiye'de mal ve mülk veriliyor. Babaannemin babası Balkan Harbi'nde ölmüş, yani onlar yetim. Önlerinde, başlarında bir büyükleri, erkekleri yok. O yüzden de mübadele komisyonuna gidip mal mülk yazdırmak gibi işlemlerden haberleri de yok. Köylerinde akrabamız olan en büyük erkek babaannemlere de sahip çıkmış. Onlar kendileri için ne yapıyorlarsa babaannemlere de aynısını yapmışlar. Bu akraba Ali Ağa'nın Hüseyin diye tanınırdı. Yani bizim oranın tabiriyle Ana Ağa'nın Hüseyin. Ali Ağa'nın Hüseyin'le dedem kardeş çocuklarıymış. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz mübadillerin iskan edildiği illerden olan Tekirdağ'dan derlenen türkü "Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış" dizeleriyle başlıyor.

Bayram Bey'e eşyaların dışında başka bir şey getirdiler mi dediğimizde, Rumeli'de tütün tarımı yaptıkları için tütün tohumu getiriyorlar. Mübadele komisyonuna tütüncü olarak kaydedildikleri için Samsun'a iskan ediliyorlar. Basma tütünü vardı. Bu tütün dünya tütün literatüründe yerini Gümüş Hacıköy basması olarak almıştır. O tohum Gümüş Hacıköy'ün iklimiyle, toprağıyla, havasıyla iyi bir uyum sağlıyor. Bizimkilerin maharetiyle de dünyada çok ünlü bir tütün haline geliyor. Basma tohumu cinsi tütün Gümüş Hacıköy'ü sevdi. Mübadiller Türkiye'de geçimlerini bununla sağladı. Gümüş Hacıköy basma tütünlerinin menşei Yunanistan İskeçe tarafıdır, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz türkü Tütüncüden Tütün Aldım 100 Dirhem dizesiyle başlıyor.

Bugüne kadar dinlediğimiz kaynak kişilerden aile büyüklerinin Rumeli'den söz ederken hep memleket dediklerini dinlemiştik. Aynı anlatıma Bayram Bey'le yaptığımız röportajda da rastladık. Rumeli'ni hep memleket diye andılar. Birinci kuşağın hepsi memleket diyordu. Değerli dinleyiciler, memleketten söz ettikten sonra sanatçımız Soner Özbilen'den bir memleket türküsü dinleyelim. Üsküp'e varmadan gelir Kumanova, gel seninle kuralım bir yuva.

Bayram Ülker'in verdiği bilgiye göre mübadiller yaşadıkları yerden grup halinde kendi köylüleriyle birlikte ayrılır. Baba tarafından da anne tarafından da dedeleri ve nineleri Rumelili. Kadınların büyük çoğunluğu 50 yaş üzerindedir ve kafilede sakat kimse yoktur. Limana kadar kanıyla giderler. Değerli dinleyiciler, programımızın sonlarına doğru sanatçımız Hüseyin Çakır'dan dinleyeceğimiz türkü "Sap Yükledim Kağan'a" diyor.

Değerli dinleyenler, Bayram Ülker'in ailesinin mübadeleyi öğrenmesiyle yaptığı hazırlığı ve yola çıkışlarını anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Bayram Bey'in mübadele aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Hepinizi saygıyla TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz. Her pazar olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın gelenekten beslenen ama bugün de yeniden şekillenen kültür dünyasına kısa bir yolculuğa çıkacağız. Sözün hem inceldiği hem de tebessüme dönüştüğü bu programda hayatın içinden küçük ayrıntılarla edebiyatı ve müziği bir araya getireceğiz. Yayınımıza Tar Üstadı Elhan Mensurov'un Bahar Çağında eseriyle giriş verdik. Güzel bir programla sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer.

Sen gizli gelmişsen ömrüme, inan. Bu gizli eşk ile yaşayacağım. Dünyanın en ağır yükü sayılan gecikmiş muhabbet yaşayacağım. Sen benim ömrümde açan çiçeksen. Onu yüreğimde besleyeceğim. Sen beni hiç zaman görmeyeceksen, ben seni her zaman gözleyeceğim. Uzaktan göz koyup gözüne senin, sanki göreceğim Allah'ımı ben. Düşüp karış karış izine senin, ezberleyeceğim yollarını ben. Seni zerre zerre keşfettim.

zenginliği kokunu öğreneceğim. Her gün adımla başlayacağım. Her gün adımla bitireceğim. Seni rüyalarda okşayacağım, seni hayallarda itireceğim. Sen beni hiç zaman duymayacaksan, ben bütün ömrünü izleyeceğim. Sen bana mehal de koymayacaksan, ben seni hemşe sesleyeceğim. Her gün benim için doğulacaksan, her gün benim için yok olacaksan, benim sevincim de sen olacaksan, benim kederim de sen olacaksan, ben senin adını her saat, her an kalbimde mektuplar yollayacağım. Sen hiç vakit fikrimden çıkmayacaksan, ben hiç vakit yadımda kalmayacağım. Beləcə həsrətlə qocalacağam, belə enəcəyəm, ucalacağam. Keçib hər alovdan, keçib hər oddan, böyük əzabından şad olacağam. Sən mənə həyatda ən doğma adam. Mən sənə yaddan da yad olacağam. Sən ömr edəcəksən ayrı adamla. Mən kiməm? Nəkiyən bilməyəcəksən. Bir gün bu dünyadan sənin adınla köçüb gedəcəyəm. Bilməyəcəksən.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Kıymetli TRT Türkü dostlarımız, radyoları başında bizleri can kulağıyla dinleyen sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün sizlerle buluşacak olan genç yeteneğimiz programımıza Van ilimizden katılıyor. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği bölümünün Çiçeği Burnunda mezunlarından sevgili Münevver Eryiğit. Bu gece hem onun güzel mezuniyet heyecanına ortak olacağız, hem de o duru sesiyle Anadolu coğrafyasında benzersiz bir yolculuğa çıkacağız. İşte ilk durağımız Kars. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanıram, yar deyi deyi, ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanırım yar deyi deyi. Çoktan beri terk etmişem ben yari, hasta yüreğimden çıkmıyor zari, yanar oldu sönmez yüreğim nari, dağlar dolanırım yar deyi deyi. İkramın derdine yoktur çareler, eksik olmaz bu sinemde yareler. Aylar, günler, sene ile kareler, bağlar dolu.

Merhabalar, ben Münevver Eryiğit. Yaklaşık 8 yıl önce adımı attığım müzik yolculuğumu kısa süre önce Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği bölümünden mezun olarak akademik bir temele taşıdım. Müziğin özellikle de kültürümüzün özü olan türkülerin bende çok ayrı bir yeri var. Çalışmalarımı da çoğunlukla türkü icrası üzerine yoğunlaştırıyorum. Bu kayıtta yolumu aydınlatan kıymetli hocalarım Kemal Özavcı, Turgay Aktaoğlu ve Mustafa Oflas enstrümanlarıyla bana eşlik ederek çalışmamı zenginleştirdiler. Geleceğe baktığımda kendimi hem nitelikli bir TRT sanatçısı olarak sahnede görmeyi hem de edindiğim birikimi genç nesillere aktaran başarılı bir akademisyen ve eğitimci olarak yetiştirmeyi amaçlıyorum. Müzikal anlamda her zaman en iyiyi hedefleyen hem icracı hem de eğitmen kimliğiyle müziği yaşayan ve yaşatan bir sanatçı olmak en büyük idealim. Beni dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derleyip notaya aldığı bu güzel Afyon Emirdağ türküsünü Münevver Eryiğit'ten dinledik. Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı olan programımızın diğer pek çok yapımdan ayıran çok özel, çok samimi bir niteliği var. Şöyle ki, tıpkı bugün bizlere Van'dan ulaşan Münevver gibi kendi imkanlarıyla evinde, odasında, okulunda kayıtlarını yapan, yurt çapında ve hatta sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir köşesinde türkülerimizi yaşatan ve yaşatmak isteyen tüm gençlerimize kapımız sonuna kadar açık. Aslında sadece bir telefon, bir mesaj uzaklığındayız. Kültürümüzün asil taşıyıcısı ve halk müziğimizin geleceği olan gençlerimizin sesine ses olmaktan, o tertemiz heyecanlarını sizlerle buluşturmaktan

ailesine ses olmaktan, o tertemiz heyecanlarını sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yayın hayatına 2020 yılında başlayan programımız, sizlerin kıymetli desteği ve yetenekli gençlerimizin varlığıyla daha uzun yıllar boyunca radyolarınıza konuk olmayı, bu büyük gönül bağını sürdürmeyi hedefliyor. Türkülerimizin o sönmeyen meşalesini sizlerin o güzel yürekleriyle hep birlikte yarınlara taşıyoruz. İşte o meşaleyi bugün gururla devralan genç yıldızımız Münevver Eryiğit, şimdi de bizleri Malatya'nın Çığırık Köyü'nün o derin ve içli iklimine götürüyor. Bu eseri Ahmet Sezgin Kemal Çığırık'tan derleyip notaya almış. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, ben güzel görmedim senden ziyade. Bilmem melek misin gökten mi indin, ben melek görmedim senden ziyade. Kara bağrım ezik ne salınırsın, cevahir pas tutmaz ne silinirsin. Baktıkça gözüme hoş görünürsün, bugün güzelliğin dünden ziyade.

Şimdi de Erzincan Kemaliye'deyiz. Muzaffer Sarı Sözi'nin repertuarımıza kazandırdığı bir Eyin türküsü. Münevver Er Yiğit seslendiriyor. Eyin dedikleri bir küçük şehir. Nine ben cahilem, çekemem kahır. Yediğim, içtiğim avünan zehir. Ya ben ağlamayayım, kimler ağlasın? Şu garip gönlümü kim nereylesin? Derya kenarında kayık değilim, yardan ayrılalı ayık değilim. Bir çift selamına layık değilim. Ya ben ağlamayım, kimler ağlasın? Şu garip gönlümü kimler eylesin?

Babacan Gen'den derleyip nota yazdığı bir Çukurova türküsüyle programımız sona eriyor. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali Mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi?

Kıymetli dostlar, Türkülerin Genç Yıldızları programımızda artık veda vakti. Konuğumuz Münevver Eryiğit'ten Kemal Özavcı, Turgay Aktoğlu ve Mustafa Oflaz eşliğinde türküler dinledik. Genç yıldızımıza bundan sonraki sanat hayatında başarılar diliyor, yolunun açık, sesinin daim olmasını temenni ediyoruz. Ve bu gecede bizleri yalnız bırakmayın.

0: olan siz kıymetli dinleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Haftaya aynı saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.
1: Türkülerin genç yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin yaşam kültürünü, geleneklerini ve müzik mirasını konu edindiğimiz programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımızda Yörük kültürünün hakim olduğu yörelerden derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. İlk durağımız Akdeniz'in deniz kokulu kıyılarıyla gönüllerde yer eden Muğla'nın Fethiye ilçesi oluyor. Fatma Hancıoğlu ve Türkan Demir'den derlenen kadın zeybek havasını Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Sarıca'da buğday tanesi.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programımız Yörük Ovalarından yükselen ezgilerle kaldığı yerden devam ediyor.

Ege ile Marmara'nın kucaklaştığı bereketli topraklar Balıkesir'e uzanıyoruz şimdi. Balıkesir'in Şirin ilçesi Dursun Bey'den derlenen bu türküyü Dursun Bey Folklor Araştırma ve Turizm Derneği topluluğu seslendiriyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Yörükler Diyarı Teke yöresindeyiz. Sanatçımız Sabri Özdemir, dedesi Sabri Özdemir'den derlenen gurbet havasını ve bağlı olarak bir teke havasını iki telli jurası ile bizler için çalıp söylüyor. Dolandım.

Teke yöresinden Ege yöresine geçiyoruz. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kuvayi Milliye Kahramanı Yörük Ali Efe'nin türküsünü Ahmet Günday'dan dinliyoruz. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük de Ali'yi seçtin mi?

Yörük kültürünün doyasıya yaşandığı ve yaşatıldığı Antalya'dayız. Uğur Önür, Manavgat'ta Gülistan Katter ve Emin Çevik'ten derlediği Boğaz Havası'nı siz değerli dinleyenlerimiz için seslendiriyor. Anamasın gedikleri, çatal öter düdükleri, hiç aklımdan çıkmıyoru, Nazlı Yar'ın dedikleri.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Sesken'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle başlıyoruz. Ethem Kaya sizlerle. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Aşık Nesimi'nin Cafer Baba'dan derlediği Tunceli türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma.

Muzaffer Sarı Sözel'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Diyarbakır türküsünü Hasan Özel'den dinliyoruz. Bir ceket isterim, kolu dar ola.

Mehmet Özbek'in Zülkü Faltan'dan derlediği Elazığ türküsünü Şeyhmus Esen Kuş'tan dinliyoruz. Ağaç iyi yolladım urum eline, eser Bağdı Sabah zülfün teline.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Celal Bakar söylüyor. Ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim, öldürdün beni.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Mutlu günler.

0: Merhaba sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştırdığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Senem Akdemir.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız.

0: Bugün birbirinden kıymetli saz üstadlarımızla beraberiz. Tabii her zaman olduğu gibi. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun büyük üstadlarından Ferhat Durmuş. Nefesli sazda canım kardeşim, dostum Fatih Koçer kardeşim. Ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş kardeşim. Cemal'im çok yakışıklı görünüyorsun canikom. Klasik gitarda Halil Melihşen kardeşim. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Nasıl Senom, iyi konuşabiliyor muyum Canikom?
1: Estağfurullah abicim, çok kıymetlisin.
0: Sen de öylesin.
1: Seninle bir arada olduğum
0: çok
1: için
0: güzel görünüyorsun
1: çok
0: bu arada.
1: Çok teşekkür ederim. O senin güzel bakışın abicim. Yapım ve yayın ekibimizi de takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bugün bizlerle olacaklar. Bu güzel yayını dinleyicilerimize aktarmak üzere. Evet kıymetli abicim, çok güzel bir eserle girdik. Diyarbakır
0: Vallahi
1: bizim
0: Diyarbakır'a
1: memleketimiz.
0: Gittik, hem de beraber gittik.
1: Aynen
0: Beraber
1: öyle abi.
0: söyledik.
1: Aynen öyle abi.
0: Özlemiştik değil mi seni?
1: Kesinlikle abi. Ben yeni geldim Diyarbakır'dan, bir hafta, bir iki
0: Vallahi
1: hafta oluyor
0: seni
1: ama.
0: ben özlemişim.
1: Ben de.
0: Bayağıdır gitmemişim.
1: Doğrudur abi.
0: Eyvallah.
1: Ama Diyarbakır öyle bir yer. Bir
0: Aynen.
1: saat sonra özlüyorsun.
0: Diyarbakır hep özlenir.
1: Kesinlikle abi.
0: Yani diyelim dün gittin, bugün geldiysen yine özlersin.
1: Aynen öyle
0: Çekiyor,
1: abi.
0: kan
1: Aynen öyle.
0: çekiyor.
1: Selam olsun.
0: Senem, unutmayalım da bugün bizim Taha'nın böyle çok mutlu bir günü.
1: Evet,
0: Onu da böyle bir
1: yapımcımızın.
0: tebrik edelim.
1: Evet. İlk defa amca oldu.
0: Amca oldu.
1: Buradan aileye de çok selamlar, sevgiler. Tebrik ediyoruz.
0: Vatana, millete hayırlı bir evlat
1: Evlat
0: olsun.
1: olsun
0: Öyle
1: inşallah.
0: dileyelim en azından.
1: Dualarla, güzelliklerle selamlıyoruz kıymetli Arıkan
0: Aynen öyle.
1: ailesini. Evet.
0: Şimdi bana döndün abi, türkü söyleyeceksin.
1: Evet
0: Evet,
1: abicim.
0: gözlerinden belli. Bari ben anons edeyim.
1: Aynen abicim,
0: Benim
1: senin o
0: çok
1: güzel
0: sevdiğim bir
1: sesinden.
0: türkü, Şanlıurfalıların da çok sevdiği bir türkü. Çimene bak çimene diyelim.
1: Diyelim abicim, güzel
0: Evet.
1: sesinden dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim.
1: Teşekkür ederim canım benim.
0: Üstadların da ellerinin
1: Fatih
0: emeklerine
1: beğendin mi
0: sağlık.
1: Canım? Gerçekten mi? Sen beğendiysen mesele bitmiştir.
0: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımızla, büyüklerimizle bir aradayız. Hakikaten onların eşliğiyle güzelleşiyor bazı şeyler değil mi abicim?
1: Senin güzel yüreğin bize iltifat ediyor da kurban olduğum. Sen de o kadar güzel okuyorsun ki.
0: Abi baş tacısın
1: sen de
0: abi.
1: Bir oku da biz de bir dinleyelim keyifle.
0: Estağfurullah abicim. Ben,
1: ne okuyacaksın bize?
0: Nacizane seslendirmeye çalışayım abi senin
1: hiç
0: yanında.
1: Hiçbir davazi olma
0: senin
1: canım.
0: Yanında. Estağfurullah abicim. Abicim şimdi Kırşehir'den güzel bir eser var. Allah rahmet eylesin. Üstad Neşet Ertaş'tan bir eser. Hicaz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına.
1: O muhteşem bir türküdür. Evet. Senin o güzel sesinle de çok böyle güzel bir yere gideceğini
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim abicim. Ardından Kayseri Sarı Ziyaresi'nden Atma Müjgan Okların Bu Canımı Allah İçin. Çok güzel bir eser. Bu da kıymetli ustamız İhsan Öztürk'ün derlediği nadide bir eser. Buradan İhsan hocamıza da İhsan Öztürk hocamıza da selamlar. Ellerinden öperiz, saygılar sunarız. Nacizane icra etmeye çalışacağım abicim.
1: O zaman ben de diyorum ki Senem Akdemir sizlerle.
0: Teşekkür ederim abicim. Thank you.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Abazın hep daim olsun.
1: Abicim çok teşekkür ederim valla. Üstatların ellerine, emeklerine sağlık. Özellikle Fatih o kadar güzel üflüyor ki. Yani başka bir yere götürüyorsun bizi Fatih. Bir de özledim gerçekten, böyle pek denk gelemiyoruz.
0: Özlemişiz, evet.
1: Senin yoğunluğundan dolayı pek denk gelemiyorduk ama bugün hakikaten çok çok farklı bir enerji değil mi?
0: Hepsi öyle
1: Evet,
0: ya,
1: herkes
0: valla.
1: çok kıymetli
0: Hepinizi çok
1: gerçekten.
0: seviyoruz. İyi ki
1: İyi
0: varsınız, iyi ki
1: gelsiniz.
0: beraberiz. İyi ki beraber emek veriyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Senin de hep abazın daim olsun.
1: Senin de
0: O kadar
1: abicim.
0: güzeldi ki.
1: Çok teşekkür ederim. Baş
0: Seninle bir
1: tacısın.
0: kere daha gurur duydum.
1: Baş tacısın abi. Çok teşekkür
0: Canımsın,
1: ediyorum.
0: var
1: Umarım
0: olasın.
1: dinleyicilerimiz de keyif alıyorlardır kıymetli abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz abicim?
0: Senin beni çok duygulandırdın. Bizim Türkiye evinin böyle klasikleşmiş artık böyle şeyleri var ya, anları.
1: Anları evet.
0: Her hafta bir uzun hava okumaya çalışırım.
1: Sana
0: Bugün
1: çok
0: de
1: yakışıyor
0: böyle Şanlıurfa'dan güzel bir uzun hava,
1: abicim.
0: Rahmetli büyük usta Seyfettin Sucu'nun güzel bir uzun
1: Allah
0: havasını
1: rahmet
0: okumaya
1: eylesin.
0: çalışalım. Öyle
1: Estağfurullah.
0: diyelim.
1: Ne acaba abi adı?
0: Yarasızlar diyelim.
1: Aman aman aman.
0: Arkasından da Mehmet Özbek hocamızın güzel bir türküsü gelecek.
1: Ellerinden öperiz üstadımızın da buradan.
0: Hepimizin inanıyorum
1: Selamlar.
0: ki çok sevdiği bir türkü. Gözleri Fettan Güzel.
1: Aa, çok
0: O nasıl
1: severim.
0: güzel bir türküdür,
1: Evet,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: severim. Çok severim abi. Ben de sana böyle küçük küçük eşlik edebilir miyim?
0: Ay senem ne güzel olur vallahi.
1: Eyvallah abim
0: Hadi
1: benim.
0: canım benim.
1: Güzel sesinden dinliyoruz abi.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzını yüreğine sağlık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Yani nasıl anlatayım? Öyle bir duyguya ulaştırdın ki bize, yorum yapamıyorum abi. İyi ki varsın. Güzel gönlün var olsun. Şimdi Allah sesini korusun abi. Ol. Çok çok kıymetli gerçekten.
2: İnşallah. Bazı haftalarda şu benden TRT sanatçısı olur mu esprisini yapıyordum ya. Beni uyardılar abi, her hafta aynı espriyi yapıyorsun, artık yapma.
1: Estağfurullah. Abi çok kıymetlisin, iyi ki varsın.
2: Ozanlarımız, ustalarımız bize çok büyük miras bıraktı bu kültürü. Biz de sahip çıkmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hakikaten çok kıymetlisin dediğim gibi. Yani hem bir kardeşin olarak hem bir hemşerin olarak. Analizane, seninle gurur duyuyorum.
2: Sağ
1: İyi ki
2: ol,
1: varsın.
2: Ben de öyle.
1: İyi ki varsın abi.
2: Senom, şöyle bir durulduk böyle uzun havayla beraber. Öyle bir 2-3 türkü oku da bir kendimize gelelim.
1: Ay çok teşekkür ederim abi. Valla ben de senin o duygusallığının arkasına yine bir güzel bir
2: ben Kürdi... inanıyorum çok çok güzel 2-3 türkü gelecek, öyle hissediyorum.
1: Evet abicim, Manisa'dan Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden adlı türkü. Çok sevdiğim bir türkü bu benim.
2: Sen de çok güzel okursun
1: çok
2: bence.
1: Teşekkür ederim, şeref duyarım abi. Sonrasında Musa Eroğlu dedemiz, Musa dedemize buradan selamlar, ellerinden öperiz. Ondan yani sözü Karacaoğlan'a, müziği Musa Eroğlu'na ait Nalın Dilber adlı türkü
2: çok
1: var.
2: Çok güzel bir türküdür.
1: Sonrasında yine Balkanlara doğru gidiyoruz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu bababa adlı
2: türküler
1: var.
2: Bu güzel bir türkü senin sesinle muhteşem olacak.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben öyle hissediyorum. Şu an radyoları başında herkes de öyle hissediyordur. Senem Akdemir kardeşim sizlerle beraber.
1: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim, sağ olasın, var olasın.
0: Anadolu'muzu böyle karış karış gezdin geldin, nasıldı? İyi
1: çok
0: miydi, güzel
1: güzeldi
0: miydi?
1: Abi, Türkiye ile gezmek çok keyifli oluyor hakikaten. Türkiye evinde bunu sıklıkla yaşıyoruz abi, biliyorsun.
0: Yaşayalım ya,
1: yaşayalım.
0: Her zaman yaşayalım.
1: Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her yeri çok kıymetli, çok güzel.
0: Ve biri o kadar da özel.
1: Kesinlikle abicim.
0: Aynen. Senem, hani bizim böyle bir sloganımız var ya Türkiye evinde. Az konuşup çok,
1: çok
0: türkü
1: müzik.
0: söyleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi biraz konuşursak türkülerimizden zaman harcamış
1: olacağız. Aynen
0: öyle
1: abicim. Dilersen kapanışı yapalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Senin o güzel
0: hani
1: sesinden.
0: Sen diyorsun önce kapanışı yapayım abi, sonra sen Diyarbakır'a git.
1: Aynen abi.
0: Ne halin varsa gel.
1: Estağfurullah, beraber gideceğiz abi.
0: Tamam, beraber gideceğiz.
1: Aynen öyle. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ben Şeyh Musa Senkuş.
1: Sizlerleydik. Orkestramızda bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık
0: Çok
1: diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle, sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın.
0: Dostça kalın, türküyle kalın.
1: Kesinlikle
0: diyoruz.
1: Senin o güzel sesinden şimdi güzel türkülerimizi dinliyoruz abicim.

0: Benim Türküm.
1: Adım Rahmet Gül. Aysin Gül Tekin'den Tanrı'dan diledim bu kadar dilek.